Real dünyada murasallaşadigan tanlaş bolmaydı. Ya hammini besip tüşüş kerek, ya çekinip çıkış kerek. Murasallaşadigan tanlaş dünyanı tehimi murakkaplaştırıp etdi. Hatta adamni tehimi qaymoqtırıp etdi. Siz muşundaq idiyarınızni ifadalısınız boludu, ama onun hergiz işanma. Siz haman birçe tutturuşunuz kerek. Bu musa tehimi qaymoqıp ketsiz. Mesela, ben ilgiri bir dostumdan nemi yon bağı adab sorsam, dostum, nemi bosu meyli dedi. Ben, emsa kintakinin narslarını yon bağı mı desem, o kintakide yüde nemi bosu dedi. Ben yine, emsa mahtulantının narsları bulamdu deb sorsam, o mahtulant yüde yana nemi bosu dedi. Ben devamlık, emsa nemi yon bağı desem, o nemi bosu meyli dedi. Ondaq da, bu nemi bosu meyli bulmay kaldı o. Oylığalarınız bolsa ifadelab çıkırsanız gerek. Xuddi başqalar menden, Le muallim, sizden yemeydiğan narsalarınız bar mı? Dep soruganda.

Yana bir misal alaylı. İlgiri nurgun okuguchi menden aspirantlıkka imtihan berish kerekmi yoki xizmat qilish kerekmi deb sorgaydi. Onun üstiga ularning menden sorgan vaqti hamesha 10-nji aylar bo'ladi. Bilish kerakki, 13-nji ayda aspirantlık imtihanı başlanadi. Ular yomonmi emas, yaxshimi emas xizmatdanmi? Kongress ichida 2 oy takror qilgan aspirantlık imtihanidan voz kechmaydi. Onun üstiga vaqtni qistab qoladi. Shuning bilan ular murassallashish usulini tanlaydi. Xizmat qilgach, aspirantlik imtihanı beradi. Kündüzü çarçap halı qamaydı, keşte kitabını könül koyup körenmeydi. Ahırı kəgende iştin boşduludu, aspirantlık imtihanıdın mı məğlub buludu. Nurgun adamının təpək görümüşündak, ola bir işini kılıçta ilgiri qat eniyet kikənmeydi. Yanı teyxi, heç nərsidin vazgeçişini xalımay, oturluq tikitallaşını izdeydi. Andın təmdiləb yürüb ilgirləydi. Bu, öz payda zeyninin ləğimini yeyiş, bütün küçü bilən tırışmaslıqının nəticəsidir. Bıraq baykadığınız mükin, siz

Tanlagan kemiz berdaşlık birişimiz, vazgeçken kemiz pişeyman kılmaslıkımız. Yaxşı gördüğün yoldun birini tallab, bedenimizden sağ yeri kalmışsa mı, ağız burnumuz kökürüp gelse mi, kayıtmayı minişimiz gerek. Özümüz tallığa yolunu ömülep olsun mu tügütüşümüz gerek. Turmuşta oturluğduki tallaş bulmaydı, udul yol bulmaydı. Bulgan tağdırdı mı, ahırkı noktuğu barğanda, arkanızı karsanız, helikı çığır yolunu söz köreleysiz. Bırak, yolda her kanca köp ayılınıp gelseniz mi, ama yol boyudaki mənzirlerinin oranını hiç narsa alamaydı. O sizden en güzel keçirmişsiniz bu kalıdı.

ortak başkurduğun hizmet birikimi küçü şekillendiriş. Cemiyetini idare kılışının zamanı birleşişinin tezi alığı sürüp, amıvi bihaterlik sistemisini takamullaştırıp, kanunu kılıp cinayi kılmışlarına kanun boyu çıkarttık zerbe verip, erziyet hizmetini kanun çıllaştırışına alığı sürüp, zidiyet maceralarını çoğunkur bir mi bir tekşürüp tügütüp, amallı kuruluşunun ilmileşiş, ictimailişiş, kanun çıllışış, akıllışış seviyesini östürüş gerek. Yığında memleketlik bir hatar işlep çıkarış sınır yığınının uğrulaştırımı talepini emeliyleştiriş muhakeme kılındı. Yığında bunlar tekitlendi. Başşuji Xi Jinping'in bir hatar işlep çıkarış doğrusudaki mühim bayanları ve mühim yol yoruki, tesdiki yol yorukunun ruhini çoğunları ögünüp zıçılaştırıp, halkını, hayat bir hatarlıkını emmeden ela bilişti çıntırıp, Bihotluk ideyası ve tali sınaş psikikisini yenip, bihatar işlep çıkırış hizmetini puhta inçke tutup, her millet amısının hayatı, mal mülük bihatarlıki ve cemiyet umumiyetinin mokumluğunu bütün küş bilen koğdaş. Dikkatini, o hadise köp, pat pat yüz birdiğen mesele, yoşurun xevip merkezleşken noktuluk rayon ve açkuşluk halkalarını merkezleştirip, xevip hatar yoşurun xevipini bir mi bir tekşürüp tügütüş, Süpti ünümünü umumi yüzlük östürüp, kanunsızga zerbi biriş, kanunlu hılapını tüzeşine ken çonkur algı sürüp, memuri kanun icra kılış, cinayi işler boyuca kanun yürgüzüş, intizam icra kılışını cıpsılaştırışını küçeytip, mesuliyetsizlik kılgallarını cezmen sürüştürüş, kanunlu hılap kılgallarını cezmen cezalaş, küçlük sinyalini sicil tarıkıtış. Soğuk ekim, kelin kar, kattık soğuk katarlık naçar hava rayını küzetiş, ölçeş. Bunundan agahlandırışını küçeytip, ciddi işlerine takabül duruş boyunca bir taraf kılış tedbirlerini keskin emeliyleştirip, yertevreş afetinin müdafiyeliniş, bununla takabül duruşunu küçeytip, ormanda, otlakta, otun müdafiyeliniş, ot üçürüş hizmetini puhta yakşı işlep, afetin müdafiyeliniş, afet zihnini yenikletiş, afetin kutkuzuş iktidarını Üzliksiz aşırış. Partiya komiteti, xalq hükümeti tən məsul buluş. Bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş və işini başqırışda üç cəzmən buluşunu küçəytib, ötüşümü nazarat qılış başqırış, qanun icra qılış salmıqını zorayıtib, karxallarının bixətərlik məsuliyyəti tədbirlərini konkret moyit, konkret iş orni, konkret xadımıqıcə əməliyləşdirib, eğir pəvquladdı zor hadisi yüz bərməslikdək, tövənçəkni qəddi saqlışıqa əydəkçilik qılış gerək. Yığında Şincanlı Umumizlik Qanun boyuca idari qılış xizmətini alıq sürüş muhakimi qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Xi Jinping kanunçılık ideyası ve başşuji Xi Jinping'nin devletini umumiyizlik kanun boyunca idare kılış doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunları ögünüp, zıçılaştırıp, Şincan'ı kanun boyunca idare kılışını umumiyizlik alığı sürüp, kanunçıl Şincan, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyet kuruluşunu bir gevdileştirip alığı sürüp, sosyalistik zamanı yulaşkan Şincan kuruluşunu küçlük kanunçıllık kapalıtı yıkılış. Kanunçıl cungu kuruluşu yerik planını estaydıl zıçılaştırıp, emeliyleştirip, noktuluk vazifelerini emeliyleştirip, önüm yartışkı türtükü bulup, 9-5 yıllık kanunu umumlaştırışını fıhtı kanat yedirip, bütün cemiyette iş becerişte kanunga asaslanılgan, işkı yollukkanda kanunu zideydigan, meselini hel kılışta kanunun paydalanılgan, zidiyetini tügütüşte kanunu tayinidigan, yakşı muhiti yartıp, yokur süpetlik terakiyatını yokur süpetlik kanunçılık kurduş arkalı koğdaş. Erdericilik partiya komitetleri, partiya grupların kanunçılık kuruluştaki asasi gevdelik mesuliyetini çınıtış. Erdericilik rehberi kadırla başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanun ögünüp, kanunga rıayı kılıp, kanundun paydalanıp, kanunçılık tefekkürü ve kanunçılık usulüden paydalanıp, ıslahatını çoğunkurlaştırış, terakiyatkı türtkü buluş, zidiyetini tügütüş, mokumluğunu koğdaş, xayıp xatergi takabül duruş iktidarını üzüliksiz aşırıp, Şincan'ı umumiyüzlük kanun boyunca idare kılışının çoğunkurlaşışı, pıhtılınışıga türtkü buluşu gerek. Yığında Avtonom rayonluk 13 nöbetlik partiya komitetinin 13 nöbetlik közetiş ehvalı doklati anılap ötildi. Yığında bunlar tekitlendi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası ve başşuji Xi Jinping'nin

0: asaslıq ölkə avtonom rayonlar içində bu da 4 il birinci orunda durdu. Rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb özgərtiş arqılıq 63 aqıl kömür kan bərpa qılındı. Şincan boyuca işlətilibatqan şopırsız kan avtomobili 3656-yı yetib, köləm cəhətdə məmləkət boyuca aldınqı orunda durdu. Ənənəvi energiya kəsbinin tipini özgərtiş dərəcəsini östürüş sürəti tizlədi. Şinjan Yihua Kançılık Çeklik Şirketi'nin Maşini Sazlık Elektron Muavun Baş İnjineri Hı Da Çın Mündak dedi. Her güne keç gündüz bu da yürüştürüşüne emelge aşırıp, güneye 20 saatin artık meşgulat kıldık. İşlep çıkış ünümü adem meşgulat kılgandikiden 10% aştı. Şinjan mevkani baylık evzellikini koyup, baylıkını çıkan cayda aylandırış, inçki pişiklaşını bütün küş bilen alığı sürüp, baylık evzellikini kesip evzellikine tez aylandırış götürdükü oldu. Korla, Şanghu, Çerçi, yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu da, devletin 14. 5 yıl mezgirdeki noktalık kuruluşu, Maytag Neft Kimya Sanayi Şirketi'nin tarım 1 milyon 200 bin tonluluk etilin işlep çıkarıştırı mokum yürüşüp, Şinjan Neft Kimya Sanayi'nin derecesini östürüp, alilaştırış, yeşillaştırış, akıllaştırış ülgüsü olup kaldı. İkinci kararlı kuruluş bu yıl 7 ayda bir ketimdili muvaffakiyetlik işlep çıkarışka kiriştirilip, 9 ayının ahırda mesulatı memleketinin herkes caylarına setildi. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytag Nefit Kimya Sanayi Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayi Şöbü Şirketi, işlep çıkarışını yürüştürüş bölümünün muavun müderi Dai Jingyi mındak dedi. 9 ayının ahırıca ikinci kararlılık türde 220 bin tonna yeterli işlep çıkardık. Pütkül Tarım Neft Kimya Sanayi Şöbü Şirketi 680 bin tonna yeterli işlep çıkardı. Bu barlık üsküllerinin uzun vakit yukarı önümde mukim yürüyüşü şaraiti hazırlıkalıkıdın diyerek biriydi. Bu, devletimizdeki tüncü bütün zencirlik, yeşil, tövən karbonluk etilin işlep çıkırış kuruluşu. Otura, gərbi kısımdaki kölümü en çok etilin işlep çıkırış türü olup, kuruluşta işletilgen 99% üsküne devletimizde işlep çıkırılgan. Yeşil tokni bevasitə yetkizish endisi arqalıq yılğa 1 milyard kilovat saat yoruqluq volt toki işletip, 1 milyon 370 bin tonlu karbonunu azaytdı. Bu 5 milyon 480 min mo orman berpa kılıp karbonni turaklaştırganğa barabar. Umumyüzlük işlep çıkırışkı kırıştırılgandan keyin Maytag Neft Kimya Sanayi Şirketi etilin işlep çıkırış iktidarının 3 milyon tonnadan eşiğa 100 milyard yuan derecelik Neft Kimya Sanayi kesip topunun şekillenişigi türtkü bolut. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Maytag Nefit Kimya Sanayi Şirketi, Tarım Nefit Kimya Sanayi Şöbü Şirketi, işlep çıkırışını yürüştürüş bölümünün ali injineri Kang Baojian mındak dedi. Cenubi Şinjan'ın ali poli olifin birikmi kavuçuk yeni materyali kespedeki boşluğunu doldurup, Cenubi Şinjan'ın kesip tüpünü enenevi nefet tabi gaz içtin, Ali Kimya Sanayi'ti yeni materyal yeşil töven karbonluk kesipki özgertişki türtükü boldu. Bu 5 yılda Şinjan'ın yeşil yeni energiya kesipi tez terakki kıldı. Yeni energiya generatoru sığımı 180 milyon kilovatkı yetip, memleket boyunca aldıngı Katar'da turup, bir payan çölde heybetlik yeşil energiya yögümü resimi şekillendi. Şinjan'ın yeşil tokunu sırtkı yetküzüştiki yadroluk tügün bulgan Kumul şehri, işki turaklık tok, işki özgürüşcan tok liniyası arkalık, elektrik energiyani tərəb tərəbki yetküzüş endizisi şekillendirdi. Generator umumi sığımı 52 milyon 360 min kilovatka yetip, yeni energiya generatoru bunun 74.8% negilip, kölem cahatta Şinjan boyeçi birinci orunda, memleket boyeçi üçüncü orunda durdu. Kumul şaharlık energiya bihatarlıkını küzütüş ölçeş merkezinin müderi Wang Rui mundak dedi. 15-5 yılının ahırda şehrimizde elektrik energiya generator umumi sığımının 90 milyon kilovattın yeni energiya generatoru nispetinin 80%'ın açtığalıqını mülçerledik. Generator sığımı ve çıkırılığan toknun sıcılı köpeyişi bilen, Şincan yeni energiya kespi bütün zencirinin nokul tok çıkırıp torgu yollaştığın cabduk yasaş, şiltiş, tekrar paydalanışkı uzarışıga tiz törtükü boldu. Morin ayasının şamal elektrik yorukluk volt baylıqı mol. Bu nahiye, energiya serpiyatı, aşırma kımmeti yukarı yeni materyal işlep çıkarış türlerine kirgizip, pakiz elektrik energiyasını çıkan caydı işletişine emelge aşırdı. Şincan, Jinshin yeni materyal pen tekniksi çeklik şirketinin işlep çıkarışı kadar püskünüle sünni almaz işlep çıkarı batattı. İşçiler lazer nurluk üskünüde inçki pişikla batıdı. Şincan, Jinshin yeni materyal pen tekniksi çeklik şirketinin baş direktörü Niu Gang mındak dedi. Mori'nin mol yeşil tok baylıqı işlep çıkarış tenlerimizini zor derecede tövelletti. Aldıngı yarım yılda işlep çıkarış iktidarımız 30 neçimin karatkı yetti. Nöbette mesulatımızın süpüti yakşı. Çet elden mokim zakas elevatımız. İşlep çıkarış sekhini elektrik energiyası mol caydı kuruş, Şincan tepip çıkan yeşil tok işiltişinin yeni yolu. Karxalla, energiya sərfiyyatı yukarı kesiflerini erzan bahalıq yeşil tok bilen birleştirip, baylıqını ticabli kalmay, energiya əvzellikini kesifinin derecesini östürüş bilen birleştirişdək koş yönelişte ilgirleşini əməlge aşırdı. 5 yıldın bu yan Şincan küş toplap ilgar cabduk yasımıçılıkı yetiştirip, şamal elektri ilgar yezi iyilik maşini cabduklarını Şincan'da işlep çıkırış nisbetini 70% ve 50% ke paxta yığış maşinisinin dövletimizde işlep çıkırılış nisbetini 100% ke yetküzüp, ali tokumuçılık, akıl cabdukçılık da halkara ilgar seviyagi yetti. 5 yıldın bu yan Şincan'ın sanat iktisadi dolgun yerip ilgirledi. Süpti, ösüp yükseldi. Sanat koşulumu kımmetinin GDP'da ilgilen nispeti 2020 yıldaki 25.8%'ın 2025 yıldaki 32%'ki yetip 6.2% poyunu deşip rayon iktisadının terakiyatıga küşlik terak boldu. Bugünkü günde Şincan 1 660 000 kvadrat kilometrlik keng tuprakta kesip kurulmasını elalaştırıp derecesini östürüşünü asasi liniye kılıp nefet, tabi gaz, kömür, kezilme baylık, yeni energiya, yeni materyal katarlık özgeçe evzel kesiflerinin iktidarını toluk kozgutup, küşünü toplap zamanı birleşkan kesip topu yetiştirip, devletinin energiya bir hatardaki umumiyetiye emeli işlep, mesuliyetini zimmegi eliş arkalık mülazimet kılıp, bütün memleket iktisadının yokur süpetlik terakiyatıga zor küş koşmakta.
1: Әмді 5 yıllық нәтижі қағызы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Бұл 5 yılда Шенжан мағарып жайлаштырымызды сыжыл әлалаштырып, дабалаш торыны мүккеммәлләштіріп, аммави мұлазымет байлықыны асаси қатламғы ұзартышқы түрткі болып, аммави мәнпәттар қаплаш көліміні үзіліксіз кеңайтып, халық тұрмышы құрылышының пайдысыны әр мүллет аммысығы еткізді. Bütün Şincan'da 9 yıllık mecburiyet mağarıbını müstekkemleş nisbeti sicil yukarı haletini saklam, toluk oturu mektepki kırış umumi nisbeti 97%'den aştı. 3 yıllık haksız yesli mağarıbı, şehirdeki yeslilerde 1 yıllık bir kış, terbiyeleş şakkını keçirim kılıç siyasi emeliyleştirilip, umumi menfaatlar yesli bilen kaplaş gölümü üzlüksüz kinaytildi. Ali mağarıp əməli küçü, sıcıl küçü edilip, adetki Ali Mektep 66 yedip, cəmi 1,176,000 okuqucu qobul kılındı. Canobi Şincan'daki 3 vilayet işgoblas toluq kurs Ali Mektepi bilen toluq kaplandı. Kəsbi mağarıp yerliknin tərəqiyatı üzlüksüz texnika, mağarətlik ixtisaslıqlarını yetküzüb berib, əla süpətlik tənpun mağarıp sistemisini tədirci şəkilləndirdi. Bu 5 yılda Şinjan'ın davalaş mülazimeti üzlüksüz kengaytılıp, dərəcəsi aşırılıp, ammanın kesel körsətişi qiyin buluş, doktorxanı yiraq buluş məsələsi önəmlik pəsəytildi. Şinjan'da dövlət dərəcəlik rayon davalaş mərkəzin 4-ti, Abdonum rayon dərəcəlik rayon davalaş mərkəzin 4 quruldu. Yezikent 2 dərəcəlik doktorxana, şifaxalla 100% ölçəmləşdirilib quruldu. 86 Nakiya şəhər rayonda Nakiya davalaş ortaq gəvcisi quruluşu qanat yaydırıldı. Cipslaşqan Nakiya davalaş ortaq gəvcisi nisbiti 91.9% getdi. 3A dərəcəlik 60 doktorxanada 377 türlük təkşürüş nəticəsini özara etiraf qılış əməlgə aşırılıb, amının başqa cayda təkrar təkşürtüşüki yeniklətəldi.
0: Əmdi, bu 5 yilimiz sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Şinjan 5 yıldın bu yan, kumdan müdafiyeliniş, kum tızgırlaş hizmetini sicil alıqı sürdü. Evlat mevlat kum tızgırlı güçle davamlıq göreş kılıp, kum denizge yeşil ümit uruk çaştı. Şu cavuyan, ene şulanın biri. O, kollektifini yitekləb ötkəlgi hocam qılıb, qiyinçiliqini yenib, pəntexnik arqılıq qum denizda yetiz bərpa qılıb, qum tüzgirləb xəliqni beytişinin əməli yolunu tepib çıxdı. Şü cavyan mündaq dedi. Təkilməkən qumlıqı rastlılığa alaqə denizmü? Biz qum tüzgirli güçlə ondaq dəb qarımayımız. O, bostanlıq. Bunun həmisi yap yeşil bedilik. Bu münbət etiz, qum tüzgirlikçilərinin qum boran bilən elişinin nəticisi. 5 yıldan aldı da bu yerdə giya ünməkdi. 5 yıldan kin bu yer hayati küşkü doldu. Şü cavyan mündaq dedi. Bu 5 yılda qum denizi münbət etizgə aylınıbla qalmay, bu yerinin kilomatımı zor dərəcədə yaxşılandı. Çang tozallıq avarayı dəsləbki məzgildikidin az körülüdüğən boldu. 5 yıldan buyan daim körülüdüğün çang tozallıq avarayı su oğut ekip getirdiğün tuprak. Yani pişirim sık diyendek nurgun kıyınçlıkını baştan ötküzdük. Teknik üstüde kayıt izlenip, borandın müdafiyeliniş toru ornutuş, yenisimin pürküp suğuruş maşinisi işletiş, su oğutunu ekip getiştini saklaydıgan bazı materiallarını işletiş arkalık, kumluğunu məğlub kılıp azırgıdak hayatı küşkü toldurduk. Şu cavyan mündaq dedi. Bir taraf təklimakan kumluqı, bir taraf tümən moğluq münbət etiz. Təklimakan kumluqı da teyirilgən bidə, avtomobilgi besilib, bütün memleketdeki süt kalısı fermerlərgi yetküzlə batıdı. Şu cavyan mündaq dedi. Bu 5 yılda təklimakan kumluqı da nurğun münbət etiz özləşdirdik. Şundaqla bu caydaki ammını nurğun iş ornu bilən təminləb, Bularga işki aldı da işki uğruluşuş arzusuna əməlge aşırış, kırımlı köpeyti şaraiti yartıp berduk. Kəlgüsü 5 yılda davamlıq tırışıp, teximi köp amının yakın etraptıla işki uğruluşuna əməlge aşırıp, teximi köp kumluqni munbet etizgi aylandırımız.
1: Stansımız xəbri. 10-cı ay kırışı bilen Tianşan'ın canıb şimalıdaki bir türküm noktuluk suçuluk türlerde kuruluş süreti tezletilip, yıllık nişan vazifini uğrulaşka bütün güç bilen atlanış işe şuruldu. Fugan şehirdeki Sigong Deryası Su Ambre kuruluş meydanında kuruluşçular tosma tındırış, kelkün akkuzuş yoluğu beton kuyuş katarlı hizmetlerini tez algı sürmekte. Kuruluşqa cəmi 550 milyon yuan məbləğ silinidi. Kuruluş bitkəndən kin 46 min mu etizini soğuruşni, 26.100 adamnın işidigan su bexətərlikini kapalətləndirdi. Fulkan şəhərlik suçuluq ponkitinin başlıqı Türməs Oli Bağdana Dostan mındaq dedi. Həmməylən iş ornımızdan ayrılmayı kuruluşunu davamlaşdırdıq. Adam dəm alısımı maşinini toxtub qoymadıq, işini üzüb qoymadıq, su ambırını balduraq pütküzüb, ammığı nəbkət gözümüz. Tolina kəsidki 5-ci su ambırı kuruluşda yakında iş başlandı. Su ambırı sığımı 3 milyon 240 min kubmetr. 2029-cı ilə işletiş planlandı. Toli Nahiyelik Suçuluk İdarisi Partiya Grupsının əzası Subaylıqı Mərkizinin müdiri Ding Huanpeng mündaq dedi. Kuruluş bitkəninkin tövbən eqindiki 12.800 mu etizini soğuruşni. Бәйтінчі кәнтідіке 1700 нартуқ амма бә чарбының ішідіған су бейхәттәрлікіне өнімлі қапал әтләндірді. Бай накесі, қапсылан дәргасы, терек базырының отыры типтіке суғырыш районы, давамлашымы жүрішілік құрылышы бә өзгертіп заман вилаштұрыш түрді еқіндіш башланды. Бұ түрді өстен су сыңмас қылынып, дәрецісі өстіріліп, соғырыш өнімей бә су тәминат қапалды нөспітіне көрінәрлік ашырды. Еллық су тежеш мұқтарыны 514 мүн күтметірға, еңдің көппейген ашылық шіләп чықырыш ұқтыдарыны 900 мүн килограмдың көпірәке еткізіш ішқа шүрілуді. Манас наясының тасырқай дәргасы су білән тәмінләш тұрыбы тоғыр құрылышығы жәме 31 миллион юан мәбләк селінді. Мұшы айның ақырды пүтіп ішлетілді. Бұнан білән вадының су байлықыны ілмей тәқсімләс сәбгесі янымы өсіді. Езігілікді су ішілтішінің ашқышылық мәзгілі төбән еқіндікі 470 мүн му етізін суғырышта ішілтілдіған су мәнбәс білән тәмінләш ішқа шүрілді. Манас нагиясы тасырқай дәрияс вадысы башқармысының башқы Шу Хунгу мұндақ деді. Құрылышының 78%-ні тамамлап болдық. Помпы өйіне жидді сейлі батымыз. Башқы құрылыш асасын ақырлашды.
0: Станзымыз қабірі. Дөйлетінің ноқтылық төмір ел түрі, ғолжа Ақсу төмір ел түрді тонел қезіз құрылышы тезілетіліп, түрінің балдырақ пүтіп ішқы тұрылышығы пұқты асасы әлінді. Ғолжа Ақсу төмірі елі Қарынур 2-ші тонылда нөвәтті тонел қезіш асасы гәуді құрылышы еліп берілмақты. Ғолжа Ақсу төмірі елі Тияншан теғіні тоғырысығы кесіп өтіп, линияның яршәклі мұрекке. Линиядегі тізгілінімі құрылыш болған Қарынур тонелінің ұмымы ұзылықы тәқмінен 12 километр, көпліген геологиялық үзілмі бәлбағдан өтеді. Тоннелінің қезілдіған кәсімі үзі 60 квадрат метр әтрапыда. Мәшғұлат бошлықы нормал, қойш линиялік тоннелдің хелілі кичік. Ғолжа Ақсу төмір елі қорлық құрылыш құмандарлық штабы, Күча бөлікі құмандарлық штабының мауын модері Моусун түр бөлімінің құрылышының бейхатарлығы вә сүпітіні капалетлендіріш үшін мәқсус түр техникісі коллектив тәшкілләп, Тонел құрылышының бүтін іш тәртібі де машиналасқан үйірішілік мәшғұлатыны әмәлге ашырғанлығын тоныштырып мұндақ деді. Іш тәртібіні жіпсілаштырышыны қаттық тізгілләп, тонел қезеш қатарлы құрылыш мәшғұлатыны мұқым алғы сүріп, түр түгін құрылышыны қаралы тамылмашқа капалетлі қылымыз. Джунгу төмір елі тонел идарысы ғұрайы чәклік шіркетедегі құрылышчыла, ғылжа Ақсу төмір ел құрылыштығы алдын құрылыш еліп берілген бөлек. Байымбұлақ тонелда жидді құрылыш қылмақта. Байымбұлақ тонелінің ұмымы ұзырлықы 14482 метр. 2025 жыл 9 айының ақырды құрылыш мейданығы кіріп, құрылыш башланғандың бұян түрі бөлімі іштер түпедікі машиналашқан жабдықланы толық сәбіліп, қезіш қызметіні пұқты қадам білен алығы сүрді. Түр директор бөлімінің муавын директори Шөй Юнлей мұндақ деді. Азырғыча Байымбұлақ тоннелінің чықыш еғізі 1-ші номерлық янту құдық, 2-ші номерлық янту құдықтан ібарат 3 қызмет ноқтышта омуми үзілік іш башлап, 819 метр тоннел қезеш тірек қойыш ішіне тамамнудық. Түрді іш баштанғандың бұян бейхатарлік вәзетіні мұқымлаштырып, әрқайсы іш тәртіплеріні бір қетімділа тәкшіріп өткізі білештіке лайақатлік болыш нәспетіні 100%-ке еткіздіқ. Ғолжа Ақсу төмір елінің ұмым ұзылықы 798 километр. Бұның ішіде еңідің ясылдыған ғол линияның ұмым ұзылық тәқменен 460 километр. Лайхадекен сағатлік сүреті 160 километр. Бұл төмір еліні 2032-лі 13-кінші айды пүткізіш пиланланды. Ғолжа Ақсу төмір елі піткенден кейін Ғолжа білен Ақсу арасындағы пойыз қатынышыда тұрпанны айылынып меңіш тарихыға хатемі берілді. Транспорт арлықы 800 километр әтрапыда, қатынаш вақты 8 саат әтрапығы қысқырайды.
1: Станцымыз мұхбері Қауымынхуй қабар қылыды. Түні үгін 57-ші нөбетлік дүния пошты күні. Джунгу пошты құрухи чәклік шіркіте үрімчі шөпсі, ешіл пошты баш темлік тәшвиқат пағалетіні қанат яйдырып, тез йолланмы оралымлардың айланмы пайылынышыны омымлаштырды. Ürümçi şəhəri Qərbi Vokzal Poşt Tarmaq İdarəsi aldıda Nurgun şəhər ahalisi kereksiz qayğız yeşiklərini turmuş buyumlarqı almaşdırış pahaliyyeti qatnış üçün kəlgən idi. Yığvilinğan kereksiz qayğız yeşiklər tallaş, rədləş, dezinfeksiyalib mikrob sızlandırış qatarlıq iş tərtibidin ötkəndikin mükəmməl bolqalları ərqaysi poştu

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu Algı Süreyli.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirləvatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9 ayının 1-ci günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlayın.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi Otriyaş Yaş Kadırlarını Tərbiyələş Kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Яхшынымы, начарнымы көріп, кадырла амының мақтышынымы, тәнқидынымы аңлап, әхвалны әқиқи түрді иніқ игіләш керек. Азыр алақа найт тәрәқи қылды. Телефон береш, үндидарда әвәтіш, материал көріш арқылық мұ, нұрғын әхвалладың хәвәрдар болғылы болуды. Лекен, немелі деген білән, бивасты болмағалық үшін, нәқ мейданды көргендек, Yüz tıranı anlığandek, bivastı soğurgandek ve köpçülük terep-terepten pişkir katnaştırdığan muzakiredek hakiki canlıq bombaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada durup təşürüp tətki kılış. Kuşkaş operasiyas kılıştek təşürüp tətki kılış usulü yeli hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiqiyetlik bolğandinkin tədirci kinayt vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyas kılış usuludur. Asasi katlamğı çöküp, teximi muhimi asasi katlamğa kümülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ehvalını küzütüş, meselini hakiki tətki kılış, hakiki meselini tətki kılış gerek. Köz-köz kılış şehride təşürüp tətki kılış, təştek mənzirsi şekilde təşürüp tətki kılış, kol uçudula təşürüp tətki kılış kıbılmaydı. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishga bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, nojirni cho'rib tashlab, yaxshisini elg'ib olib, soxtisini cho'rib tashlab, chinini saqlab kelib, bir ishni yana bir ishga bog'lab kuzatib Hadisinin mahiyyatki ötüp, şeylənin mahiyyeti və qanuniyetini biliş, məsilini həl qilish çağrısını tepib çıxış gerek. Almaşdırış, silişdırış, təkrarlaş usullardan obdan paydalanıp, hər qaysı tərəfinin, cümlədən aslandaki kişilərinin pişkiri və qarşı pişkirini anlaşqa əhmiyyət berib, köp qatlamdan təhlil qilib, obdan oylanıp, andın hərəkətə keliş. Özününkini rast deb turib olishni, azroq natijaga erishibla, o'ziga tamanna qo'yishning oldini olish kerak. Har tarafning fikrini anglasak, ahvol iniq bo'ladi. Bir tarafning fikrini anglasak, ahvol tutuq bo'ladi. O'xshash bo'lmagan sadolarga quloq solish yomon ish emas. Ko'p qitimliq inkorni inkor qilish jarayonida yurgizilgan mulohiza, chiqarilgan tadbirlar amaliyotga uyg'un keladi. Мән, намыратланы дәл жайда юләш стратегиясіні маны мұшындақ чоңқыр тәкшіріп, тәтқи қылыш асасыды оттыру қойған. Намыратлықтың құтылуш, намырат амының сәмімі үміді. Шындақла, пеш қадам инқылапчыланың ұзақтың бойанқы арзу осы. Әгер намыратлықтың құтылдырыш қызметіні яқшы ішілі әлмісек, намырат райыладыки пұқраллаға юз келәлмейміз, Пеш қадам инқылапчылағымы үйіз келәлмейміз. Партия 18-ci құрылтыйы епіліп ұзақ өтмей, мән ғыби өлкісінің Фупин найесіге беріп, намыратықтың құтылдырыш қызметін тәшүрдім. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, мән мәркезлік тұташ кеткен 14 алайда намырат районның әммісіне айынып чықтым. Яны келіп, әр елі беріп тұрдым. Пат-пат беріп тұрдым. Biz udul namırat ailəgi kırıp, əqiqi namıratlarını körüp, əqiqi namıratlarını yöləp, namırat rayonlardaki kadırla amının pikirini bivasta anlap, namıratlarını yöləş pikir yolu və tədbirlərini üzlüksüz mükəmməlləşdürüp, xizmətlərini üzlüksüz alğı sılcətip, mihir muhabbət bilən tutup, asasi məqsətini əminiyyət körsütüş vədimiz bilən tutup, axırda bütün partiyə, Bütün memleketinin ortak tırışçalıqı da namıratıqtın kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi de ğalbi kazandıq. Bunun din namırat rayonlardaki ken amma fuşal boldi. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı. Emeliyetin çıkış kılış, hakikatini emeliyetin izdeşti çıntırış, pekat pikir kılış usulü meselesi bolupla kalmay, yana partiyeviliknin güçlük buluş bolmaslıq məsilisidir. Növətdə kadırla qoşununun əmiliyetinin qarğanda
Haqiqatni amaliyot

izdeşti çın turuşta en hel kılışık tegişliki partivilik meselesidir. Dadam, partimiz partivilike ehmiyet beridir. Meninçe, hakikatni emeliyetin izdeşinin özü en çoğun partivilik diyen idi. 1943 yılı Yan'an'da kadırlarını teşhiriş hareketi başlangan. Gomindan eksiye çıkışları inkılabi tayanç bazılığa edep sındırmıçilik, buzgınçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda kadırla koşununu estaydıl teşhiriş tamamen zörür idi. Lekin emmili hizmet ceryanı da düşmen ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu bu hizmet konkret mesul bulgan kanşın çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, edep kıstap hırar kıldırış ve hırarığı işinip geçiş yolunu tutkallıktan kadırlarını teşhiriş hizmeti de eğir eğiş körülüp, bir monçe nahak, yalgan, hata değil o kilip çıkan. Dadam şu çağda Süida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulup, Süida Sıfa Mektepedeki Nurgun Okuğucu'nun ten cazası işiltip kıstap hırar kıldırışı çıdamay, yalgan ıkrar kılışkı mecbur bolgalıkıdın haber tipip, intayın içinga. O çonkur teşürüp tetkik kılış arkalık, ideyevi tonuş meselesi bilen siyasi meydan meselesini perhlendiriş. Kadırlarını teşürüş hizmetideki kenaiti bitiş hatalıkıdın sakınışını ihtiyaççalık bilen oturup koygan. Hem de alakadar ekvallarını partiye merkezi komiteti ve Gerbi Şimal Biyorosu'a aynen inkas kılıp, Partiya Merkezi Komiteti'ye kıstap hırar kıldırış ve hırarığa işinip geçişini vakti de tosuş. Solçıl hatalıkını tüzütüş teklifi bergen. Aynı çağdaki ekvalda bunda kılış naitli zor siyasi hıvıp hatergi tevekkül kılgallık idi. Halbuki dadam partiyaya sadık buluşta yalgan gep kılmaslık kerek de kargaşka bu hıvıp hatergi tevekkül kılışkı razı bolgan. Nailik Partiya Komiteti şucilerinin yakşı ülgüsü Govin Changmu hakikatini emniyetin izleşinin nemunitsidir. Dongshan Nailisi 1950 yıl 5. ayda azat kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekiniştin ilgiri Dongshan'da telvilece adam tutup, esker toluqlıgan. Aralla 10.000'dan artıq ayılıba Dongshan'dan 4.700'dan artıq yaş ve kıran kişini tutup ketken. Azat bolganda bu askerlik tutulganlarının aile tevelleri, düşmenle ve korçaklarının aile tevelleri de bekitilgen. Aynı çağdaki Dongshan Nailik 1. Rayon Hizmet Komitetinin şucisi Govin Chang askerlik tutulganlarını Gomindan tutup ketken. Ulanın aile tevelleri ziyankeşlik uçurgucular dep karap, düşmenle ve korçaklarının aile tevellerini uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri edip özgertiş teklifini bergen. Kiyin yukarıdakilermu bu teklifini kabul kılgan. Hem de bu aile tevellerini siyasi cihette kemsitmeslik, iktisadi cihette beraber muamele kılış, turmuşta kıyınçılıkı bağlağı yardım veriş, iki çaksız yaşangallığa yezi kenitle gamkorluk kılışını karar kılgan. 1953 yılı 7. ayda Gomindan'ın 10.000 kişilik koşuğunu Dongshan'a tuyuksuz hücum kılgan. Uçağda aralını saklavatkan koşuğunumuzdaki askerle aran 1000 adam bulup askeri küş cihette perh çoğun idi. Lekin Dongshan'daki armiye halık iradeden sepil asıl kılıp en ahırda Dongshan'ı kogdaş uruşunun galbisini kolu keltürgen. Uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri Gomindan tukallarımızın tutup getti. Kompartiye bizni tukunda görüp alımızdan haber aldı. Can tikidigan iş bolsa mı kompartiye üçün aralını saklaşka razımız deyişken. Demek, halkının könlünü utkuçula hakikatini emeliyetin izdeşki tayinidir. Kadırlarının hakikatini emeliyetin izdigen izdimigelikini nurgun cahitin körü ilişki buludu. En negizliki rast gap kılgan kılmıgalıkı, emeli gap kılgan kılmıgalıkı, emeli iş kılgan kılmıgalıkı, emeli önümünü közlügen közlümügeliki karaş gerek. Şamalı karap iş görüp, kuğulu kılıdgan kişile, ziddiyetini yoşurup,

işini perdazlap körsütülgan kişiler. Teşi palpal, işçi galgal işlağı berilip, emeli iş kılmaydıgan kişiler. Şöhret perestlik kılıp, köz aldıdaki menfaatki berildigan kişilerinin hemmesi hakiki materializm cemez. Bulanın hemmesini şahsi gharaz vesvesige salgan. Yaş kadrla parti veliki arkalık puttirap duruş, iş kılıştı çantırıp, samimi gap kılış, samimi iş kılış, samimi adam buluşni partivilik cihetin terbiyeliniş ve çınıkışının muyum mezmonu kılıp, hakikat çın turuşku cüret kılıp, müstakil fikir yürgüzüşkü mayır bulup, rastçıl, emeliyatçıl buluştu çın turuş gerek. Bu partiye ve halık işlerine paydılık. Şahsının sağlam üst bitilişine mi paydılık? Samimi buluş, galvanlık emez. İşini putu kılıdık Allah ziyan tatmaydı. Partiyeki sadık bulmağanda, samimi bulmağanda, korsakta cin peyda buludu de, münasibet bağlaş, arkış izdeş, hukuk pul soğudus kılıç katarlık fırsat perestliki berilip, ahırda akıllıklık kılmendep, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, mesuliyetini dadıl zimme geliş, netice artışkı mayır buluş gerek. Kadırlarının mesuliyeti, şundakla kımmeti, iş kılış. İşini zimme gelişti iş badılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oğrulurgu koyuştaki məksidi, ergizmo emel tutkuzup, rahat körsütüş bulmastın, belki ulağa mesuliyetini yükleş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri naiti köp. Hizmetlerini yaş işleş üçün mesuliyetini zimme geliş, netice artışı doğru geliyordu. Mesuliyetini zimmege almay, kılıdığını kılmısa, icra küçü, cengivarlık bulmasa, cengde mağlup oluduğun gep. Mesuliyetini zimmege geliş, netice artış üçün hakiki tutup, emeli işleş, baş çökürüp, capağı cıdap işleş gerek. Kuruk gepsetiş, emeli iş kılmazlıkka ergiz bulmaydı. Men, gharbi cin, şarkı cin sulalısıdaki kalemdarlığının kuruk gepsetip işine aksatkalık doğrusudaki hikayeni köp ketim tılgı algan idim. Wang Yan ulanın içindeki vekillik şahs bulup, gepdallıkta hiç kim onunla tenkilenmeydiken. Gharbi cin sulalısının ahırkı yıllarda cezulanın yolbaşçısı Şila leşker tartıp Loyang'ı hücum kılgan. Wang Yan emir leşker süptü de koşunga ağışıp ulağı karşı caza yürüyüş kılgan. Neticede uruşta mağlup bulup esirge düşüp kalgan. Şila onundun gharbi cin sulalısı koşununun mağlup buluş sebebini soruganda o her hıl bağını sebep bilen özünü aklap, özünün yaş vaktidin tartıpla hakimiyet işlerine katnış bakmağalıkını etkan. Şila onu eyiplep, namın bütün ihlimgı tarqaldı. Sen yaş vaktindeli orduğu kırıp, muş yaşkıca muyum vazifelen ötügen turukluk, ordunun hakimiyet işlerine katnış bakmağın deysen go. Hakimiyet işlerine buzgunçılık kılgallık, hanlı aldaş cinayeti emes mi o digen. Kiyin Şila Adem evetip Wang Yan'nın kallısını algan. Wang Yan ölüm aldı da esret çekip, öz vaxtı da saxtılı kılmay berilip işligen bolsam, bu halı çüşüp kalmastım digen. Reyallıqtı mı, muşunda kuruq kep satıdıgan, emeli iş kılmaydıganla nahi tüküp. Meselən, bəzilər gep kılış kusta, emeli işleşki çolta, şuartı olap koyupla, hizmetini emeliyleştirdüm deydu. İradısını eğizdil ihbadlaydı. Bəzilər söylet vazlıq, şekil vazlıq kılıp, dağduğu peyda kılıp, işini kolunun uçudurlu kılıdı. Yani bəzilər pasıplıq, boşanlık kılıp, eplep seplep künü ötküzüdü. Yukurdun sürüştürse az dola midirlap koydu. Sürüştürmüse iş kılmaydı. Tehimi yamını, bəzilər kıl digenini kılmay, kılma digenini kılıdı. Hatta yukurunu aldap, tövendikilerden yuşurup, sahtı bəzli kılıdı. Bu yıl kirgenin bu yan, bəzi caylarda yukumunun aldan iliş tizgilleş, təbii apetki takabul duruş, ekologiyelik muhitini qoğdaş, bir xatar işləp çıxırış xatarlıq cihetlerde undaq ya ki bundaq məsililə körüldü. Təşürüb iniqlinişçe,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

Nazifani bardilashig'i tutdi. Aslida u kuchlik bir quchoqqa, o'tdek muhabbatga, yulangidek bir mo'riga muhtoj edi. O'zini tamoman erkiga ololaydigan, ayman duralaydigan bir erga intizor bo'lgandi. Shuncha yil kayniga tatishib, ne-ne yigitlarni yaratmay erishgan turmushi mushi bo'ldimi? U xeyli uzun yig'lab o'tirgandan keyin ko'zi ishqobga tizilgan haroqlarga tushdi-da, osta meni putligini qo'lga oldi. Ömürde haraq iç tügül, botlıqısını mı tutup baxmağışqa, xeyl hərəş bilən botlıqının ağzını açdı. Andın, haraqının qallarını köydürüp, işçinin boran kətküzü

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bu kepçe bundaq sorunlarga kilişiniz tonji qitim oxşamamdı. Bu yerge kilişimnin muapıq emeskini bilemen, dedi Scarlett aldırap çüşendirip. Bu yerde aslida turduğan Miklor ailesinin kızları, Virginia'ya kitip kilip turduğan adam yok, Melania işkimiz. Zim üçün her kandaq narsdan vazgeçiş kerek ko. Bu Elsin hanımının kip emes mi? Ama onun ağızdan başkası çıkıp atadı. Scarlett'nin ötkidek bir neçe yığız gep kığız keldi yo, lekin demekçi boğınını içige jütüp etti. Onun bu yerge kilişi birer izim üçün emes. Öde oltri verip zerikip ketkenlikten edi. Men oylayman, dedi Butler oyunlup durup. Karılık kiyip yürüş tüzümü ayalladın, kar kiyimler bilen kalan ömürni öyge bekini bilip ötküzüşüne talep kalıdı. Bu tüzümü Hindistanlık tulkotollarının özlerini köydürüp öldürüvelişler bilen okşaç vekşi iş. Köydürüp öldürüveliş? Butler külüp koydu. Çünkü Scarlett o işini bilmeydiğalıqını oylap, kızırıp ketken idi. O, əzəldin özü çüşenmeydiğan geplerini kıldıgan adamlarını öşkür etdi. Hindistan'da ərlə ölsə kömmək köydürüdü. Xotollarım otunun içige kirib, eri bilen billi küyüp ölüdü. Nemi degen için işliq? Ula neymiş qonda qılıdı? Saqçılanın karı bombamdı? Elbet karı bombaydı. O yerde özünü köydürüp ülvanmıgan xotollarını cemiyet koynuğa anmaydı. Esil zadı xinimla ulanı tərbiyə körmigən dəb kəynidin qulğulu qılışıdı. Siz mə hazır qızıl könlə kiyib Şotlandiya usulunu oynaydıqan bolsanız, bu yerdeki xotollarımı cəzmən sizin qaybetinizin qılışıdı. Bu müşunun bilən oxşaş iş. Bıraq, ulanın adeti bizden cənəbdiki tul ayarlarını tırk kömü içtin köp yaxşı. Siz beni tırk kömülgən deyiş ki qandaq petini batısız. Ayal kişi digən, özünü bağlıqan zəncirgi məhkəm esilib aldıqan xaq. Siz Hindistan'ın o adetini vəhşiyi dediniz. Lekin oylap yıqın. Cənub hükümetinin ihtiyacı düşmügen bolsa, siz bugün akşam bu yerge kilal aytdınız mı? Bundaq münazirlerden Scarlett daim gankırap kalatdi. Butler'nin bu gəplerini anlap, teximi gankırap ketdi. Çünkü onun dümü şundaqıraq bir gungi qarashpa bulup, onu o özice toğra dəp qaraytdi. Şundaqtı mu, hazır Butler'ni besip çüş kerek. Elbette kilalmaytdım. Onda kısa namımı yaxşı bulmaydı. Xuddi Charles'ni yaxşı kömey. Butler onun tikilip durup gepinin ahırını kütti. Közlerdi bolsa onu mesğir kılıp huzurlanıp atkandak işbadı oynap duratdi. Onu körüp Scarlett gepidin toxtu aldı. O adam onun Charles'ni yaxşı körmeydiğalıqını biletti. Hem özünün tekellüp ve kızıqışlardan paydalanıp Scarlett'nin erini yaxşı körmeydiğalıqını başkıcı düşendirişigi yol koymaydı. Esil zadiləgi mənsub olmağan bundaq adamla bilən arlışış nemi degen qorqınışlıqa? Esil zadi adam ayal kişinin yalğan gəp qılıvatqalıqını bilib tursumu, onun gəplərini işəngəndək işbadə turub anlaydı. Manı bu, cənublıq çəvəndazlığa xas xislət. Ondaq adamla gəp qığanda qaydılı gəp qılıdı. Gəpləri bilən ayallarını xuş qılalaydı. Lekin bu adam ondaq qaydılarını nəzirgə anmaydıqan. Hiç kim eğizgi anmağın geplerini kılışını yakış gördüğün adam muhşaydı. Mən sizden gepinizden ahırgı təqazza bulu vardı mən. Siz kişini bək mi bizar kıldığın adam kensiz? Dedi Scarlett ahır bulanmay. Butler Fokay'dan beli geçi artılıp ağzını Scarlett'nin kulkığı yeqen digidek ekeldi. Andın Afina'nın sähnelerdeki kızıqçılağı oxşaş qiyapatta boş avas bilen. Qoxman obdan xinim. Sizning sırınız mening ko'nglimda mangu bexatar saqlandi. Dedi Scarlett talvilachi qizg'inlik bilan bo'sh ovozda. Nemish qi bundoq gaplarni deysiz? Sizni xotirjam bo'lsin dedim. Uningdan ortiq sizga nima deyishim kerak? Mening deganimga ko'nong go'zilim, bo'lmasa sirangizni yeb etaman desam bo'lamdi. Scarlett uning ko'zlariga beixtiyor qarab O közlədin kəpsiz balının adam əxmaq qılıvatqınıdək bir xil işbadi kördədə pıxıldap külüvətdi. Bu körünüş bəkmü külkülük edi. Butlermi külüb kətdi. Külgəndimi qatdıq küldi. O tərəflədiki adamlarının həmisi ola tərəfki qarışıb qoydi və Charles Hamilton'nun tul qalğan xotununun natonuş bir adam bilən qızğın paranlışıb durğalıqını körüb dərulu qısırlışıqı başladı.
Doktor Madi sahnaga chiqib, ishqi qo'li bilan ko'pchilikni tinchiqqa ishora qildi. Bugun biz nutqini boshladi u. Bu yerdagi sahibchamal xonimlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Ular yerib charchashlarga qaramay, bugungi bu iyani faoliyatimizni muvaffaqiyatga erishtirib qolmay, yana bizning bu oddiy zalimizni güzel bir bog'chaga, attirgullik bir bog'chaga aylantirib o'tdi.

0: Hürmetki sazaver bu Adem'ge nemiş üçün bunca hürmetsizlik kıladıgan do dep oylap onuğa açığı bilen homiyip koydu. Keyin doktorunun tohtımayla kıldap durgan sakılığa karap qarğan seri rastılı öşkigi oxşutup özünü tutalmay külüp ketti. Ulanın kılgan işleri yalğız bolu emes. Ula yeni özlerinin mihriban, yumşak kollar bilen nurgun yardarlarımızdan yürükünü uğulap, bizden işlerimiz üçün batırlık bilen can kılıp yarlangan bu batırlarımızını ölüm ağızdan yandırıp geldi. Ula yeni bizden nemigi muhtaç şikayetimizni düşendi. Bu yerde men ulanın isimlerini bir-birlep tılgı anmayman. Biz nurgun pul xajlap, Angliyadan doğru seti bilişimiz gerek. Bugün bizden bu yığılışımızga batır bir kapitan katnaştı. O kamal liniyesi bir jildek hareket kılıp, bizgi nurgun doğru ötküzüp berdi. Hazır mı yani şu iş bilen bolu atıdı? O bos mu kapitan Red Butler? Butler edep bilen egilip koydu. Onun bu türkü Scarlett'nin oylamağın yeriden çıkan idi. Şuna o bunun sebebini oylap kaldı. Onun artıkçı tekallup bilen egilip ketişi bu yerde oldurgan adamlarını mensitmeyelik edin boz gerek. Şu aralıkta bütün zal onun hürmetige kılıngan tenten sadası bilen toştu. Bulunladı oltırışkan hınımlamı boyullarını sozuşup onunğa karıştı. He, Charles Hamilton'un tulkağın hutunu közge kırvağın aş adamken de bitcari Charles'ın ülginige tiğe bir jıl bulmağandı. Bizge tiğe müköp altın kerek. Minin her kaysınladın telipim. Doktor sözünü devamlaştırdı. Silamo azra kurban beranla. Silanın berginanla aldın kısapta kan keçip köreş kılıp atkan, sur kiyimlik batırlarımızdan tartıp atkan japalarga seliştirganda yeştimege erzimeydu. Hanımla, mana silanın zinnet buyumlarınla kerek. Ulanı men alimem mu? Yak, o ner sila bizden hükümetimizge kerek. Hükümet silergi şundak çakırık çıkardı. Men bu talepni ret kıldıganlarının çıkmaydıganlıkı işinemen. Jula alınıp durgan, kımmet baha taşla, çıraylık bilekledi paak rap dursun neme degen obdan. Lekin bizden işlerimiz üçün berilgen kurban, o taşladı mu netçi baraver güzeldir. Altullanı eritip, göherlani sitip, ulanın urnığı doğra ve davalaş üskünleri sitip alımız. Hanımla, hazır bizden işkineper kahraman yardar cancımız sevet götürüp aldınlağı barıdu. Onun ahırkı sözleri, kültras alkış, ve tenteni sadaları işçilge kömülüp getdi. Scarlett tuncu qitim üstedeki karlıq kiyimler üçün xuş boldi. Bu kiyimle onun mumistin qağın altın halqısı bilen altın zancırını, çörsigi qarıya qutquyulgan altın bilezükini ve anargül şeklidi yasalgan altın bulapkısını saxlap qalgan idi. Scarlett işki əskerinin bir sivetini saq qulğu ötküzü bilip, xalqlarının aldıda uyan buyan menip şürgenlikini. Qeyri yaş hanımlarının, bazılarının kızgınlık bilen külüşüp turup, kollardaki bilezüklerini suğurup berişip atkallıqını. Bazılarının etin ğanda qiyapette kulaqlardaki alqılarını çıxırıp berip atkallıqını. Bir-birinin boyullardaki zancirlerini yeşip atkallıqını gördü. Altın jabduqlarının jırınlaşları, toxtap turuğun manı hazırlı ip bermen degen avazla toxtumay anılınıp turatdı. Her bir tal altın jabduq sevetki tüşkende bir qitim tenteni başlanatdı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanısı programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattımız. Yaqtırıp anlığa isla.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümü kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazinin namlıq romanını anlattık. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muhariri Məhliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülxalıq Əməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülqadir. Əmdə diktanla stansımızın anlatılış aldığı durğan başqa sərxil programlar da bulsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Turganda rahatlangimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140% gibi ten kaygıdak bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hem de erzindu.

0: Şimali Kutup İyiqini qanunsuz oğlaş kılmışlarına zərbe veriş üçün qanun nizamlarını mükemmelleştirdi. Şimali Kutup İyiqinin burunqı turmuş halatıya qaytıp gelişige hakiki yardım veriş üçün dərhal əməlga şurğulu bulmaydıgan intayn müşkül bir iş var. Yani yer şarının illib getişini kontrol kılış. Bu məsli ondaq addi emez. Bu işin qiyilik dərəcisi nahaydı yuqarı. Onun üstüge nahaydı uzun vaxt sərb kılgandıla andın tamamlığılı buludu. Qadirlik dostlar, tövendi biz at yaratkan rekordlarını anlayımız. Dünyadaki en egiz at, Samson isimlik at bulup bu at 1846 yılı tuğulgan. Engeleylik Thomas Keliver baqqan. Samson'un boyu egizdeki təxminen 2019 metrge yetken bulup, onu atla arsitki gigant at deyişki buludu. Samson boyu egizdeki jatik işin ayran kaldırıplı kalmay, bədən eğirliğimi 1524 kilogramge yetken. Dünyadaki en küçük at. Dünyadaki en egiz at bilen seleştirganda dünyadaki en küçük at Tumbelina isimlik pakar at. Bu at 2001 yılı tuğulgan. Onun boyu egizdeki aran 44.5 cm bulup bədən eğirliği 26 kilogram etrafıda. Dünyadaki en uzun at kuyruğu. Sumer Brez dep atıldığan bir atın dünyadaki en uzun kuyruğu bağ bulup, kuyruğunun uzunluğu təxminen 3.8 metre yutudu. Dünyadaki en kıyrı at. Dünyadaki en uzun ömür görgen at bolsa Old Billy isimlik at. Bu at 1760 yılı tuğulgan bulup, 1822 yılı geçe yaşayan. Atının adetki ömür adette 25 yıldan 30 yıl geçe buludu. Bu atın boncilik yaşı hakikaten uzun ömür görgen giden. Dünyadaki en egiz sekirgen at. Dünya bitçi en egiz sekirgen atının ismi Huasu bulup, bu çililik at 1949 yıldaki bir qetimlik musabakıda 2147 metr egizlikke sekirgen. Bu rekord nazırga teyiş qaysı at buzalmağa. Dünyadaki yügürüş sürüti en tez at. Dünyadaki en tez yügüraydıgan at bir bayga at bulup, bu at 2008 yılı saatigi 70 kilometrlik sürat bilen 402 metrlik musabakı yolunu yügürüp bulup, yeni dünya rekordu yaratgan. Dünyadaki en köp adam sörgen at. Kanada'daki məlum bir faaliyette Belgiyanın Bat isimlik bir eti en köp adam sörüşçiyette dünya rekordunu yaratgan. Bat bu qetimki faaliyette White Horse məhallesidiki 48 əzanı sörüp kişinayran kaldırdıgan cismani küçü ve çidamçalıqını inanmayan kılgan. Dünyadaki en kımmet at. Dünyadaki en kımmet at Fusayci Pegasus tep atıldığan sap nesillik bəygi etdi. Bu at 2000 yılı danlıq at bəygisi musabıqısı qalbı kılgan. Kiyin 70 milyon Amerika dolarından artıq bahada setilgan. Qadirlik dostlar, bugün yen davamlı qızqarlıq bilimlerden sözləp bermen. Afrikanki Sahra-i Kəbir qumluqı yer şardaki en çoğun qumluq. Alımlarının mülçerlişçe, her yili Sahra-i Kəbir qumluqıdaki az digendimi 40 milyon tonlu qumni, Şamal Cənubi Amerika qıttasidiki Amazon yamğurluq ormanıqı uçurup apırdıki. Banan dəsəb özüb çıxandı töp düz buludu, üst ceryandı pəydim bəy igiludu. Bunundaki səbəb, bananda intan küşlük nurgu intilişçallıq var. Şunat yeximi köp nurgu eriş üçün əgribu qalan. Pingivin kuşturduk ayvallah içindeki bir kadar alaydı tür. Çünkü köpü içeriyanda çişi pingivin fakat tuxum tuğuşka mesul. Tuxum tuğuş dinkiyen tuxumdan çıkış içeriyanını bütünlüğü erkek pingivin özü yalğız tamamlaydı. Müşük daim bədendeki tüklerini yalaydı. Ayvana çınaslanan tətkik kılıp baykışca müşüknün öz tükünü yalışı ərgizmü fakat tüklerini pakızlaş ve tüzleştiriş üçün bulmasın. En muhimi bədendeki furakını yoktub. O oğlanda düşmanın özünü baykab kalmasıqı üçünki. İlgiri bir aylan, eğer yarışardaki hem adam tanlı yukarı avazı tuğulsa, avaz kançlık çananlık çıkıdı diyen oturgu koygan. Bu mesele hazırgıcı emliyette ispatlanmadı. Şuna fakat sağlık malumatlı arkalık analiz kılışkı toğır geliyordu. Onun üstüge hazırgıcı yarışardı hatırlangan en yukarı avaz, bir yanar tiki partılığında çıkan avaz. Bütün yarışardaki yanar tağının ağırlığı en tanjırak əlikçayda bu avaz anlangan. Könlü yerin boğanı köprak yiyiş gerek. Emliyette bunun ilmi asası bar. Çünkü bedenimiz köp miktarda sıxlık energiyesi kubulqığanda, bədinimiz serotonin dep atıldığan bir xil hormon koyup berdi. Bu xil madde bizni xoşallandırıp, kayfiyatni tanışaşqa zor yardımı bar. Umuman qilib aytganda, aqli iqtidarının yuqori tövənlikining tush körish yoki körmaslik bilan ancha munosabati yo'q. Lekin tadqiqotdan bayqilishcha, aqli iqtidar bir qadar yuqori, tafakkuri bir qadar jonli kishilar odatdagi kishilar qaraganda bir qadar oson tush ko'rgan ekan. Hamda ularning tushida ko'rgan mazmunlar kunduz yuz bergan ishlar o'z ko'ngil bilayotgan ishlar bilan munosabat bo'lib, qalaymaqan tush ko'rgan ahvollar ko'p bo'lmaydi ekan.
1: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelmedik.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır. Böyle çinikimiz de biz dışarıdan bulduk bana.
3: Yeni bir kitim oynamdık.

0: Eskişe, hey top oynaymız. İlgiri tor oyunda besişettik. Hazır çınıkıştı besişimiz. Tağ çoğusu yanı bir az gayrat kılsam da çıkı diken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağansır yakşı yok git pardon.
1: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından buyan linfa hücreyirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyirlerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Sugurt şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeynı'nı tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmışsın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılış hukuki macerası delosunu sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol iğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Katnaş başkuruş tarımakı Van Famlik'ten hadisine toluk cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki pikabı remont kılıngan diken Zeyni'nin 10 bin yuan bolgalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyni'ni aldın tölep verdi. Кейін соғырт шеркеті Ван Фамліктің Абдумыл Зейіні әкіні тәләп қылды. Ван Фамлік төләшіні рәт қылды. Соғырт шеркеті оның үстінің Савен Шәрлік сот мәккемісігі дәва қылды. Савен Шәрлік сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Ван Фамлік бұл кетіпкі қатта шадысыда толық жауапкарлықты үстігі алуды. Жоған Ли Фамлікке Абдумыл Зейіні әкіні тәләп беріш керек. Sugurt şirketi təmilligen dəlil ispatla ulanın Li Famlikke Abdümül Zeyni haqqını tölgeligin ispatla berəlləydi. Şuna sugurt şirketi Van Famlikten töl tiviliş qoqluq. Axırda sot məkkəmisi Van Famlikten sugurt şirketige Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töləş köküb qıldı. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyetinin sugurt qanununun 60. maddısında mundaq belgilengen. Sugurtın inşaatına üçüncü kişi ziyan yetkizgenlikten sugurt hadisi kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgelengen sugurt hadisi yüz bergendiği kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegende, Sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvaffak tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşu maddının birinci tarmıkıdaki belgelin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almagan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

0: bilmez. Ama künlep künlep vaktimiz odulken meydu.
1: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaktimiz odulkansın.
2: Baba, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürekke əp koyayım.
1: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaktimiz odulkansın.
3: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
1: Ata anımızdı siyğınışqa vaktimiz odulkansın.
0: Dada, ana, biz kəldok.
2: Bu

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bosganda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik.

Qadirlik dostlar, programımız qaytib keldik. Hayat bizge şundaq deydi. Turmuş ritmimizni yaxşı saqlashni öyrənib olun. Bunda qilish xatirjam və gözəl turmuşun ən ali məhbiti. Faqat turmuş ritmini yaxşı saqlığan çağdıla əmmiş umuşluq boludu. Turmuş ritmiga maslaşqan çağda adam ən yaxşı tiniş turmuşqa erişidi. Mas ritm bolmaganda bu normal turmuş, oğunsuzluk, ümitsizlik içinde ötüdü. Barlık işler şu mas ritim içinde ip veriliş gerek. Mesela muhabbet, bahit, salametlik, hatırcamlık digendek. Şundak boğanda siz erişken nersle, kımmetlik, menilik boplu kalmay, yani uzak kışı davamlaşıdı. Hem de ritim bozulsa, muhabbet mi bombaydı, kuşallık mı bombaydı, bəxt mi bombaydı? Turmuş ritmimizni biz buzmaslıqımız gerek. Fiziologilik ritminin buzulğanlıqıdan nemi kep çıkıdı dese, kesellik kep çıkıdı. İş, hizmet ritminin buzulğanlıqıdan könülsüzlük kep çıkıdı. Söygü ritminin buzulğanlıqıdan mihri muhabbet susluşudu. Şuna addi sadda turmuşqa intilin. Adi sadı turmuşta bayaşat yaşıgılı bulmuşsa mı, hatırcam bəxtlik yaşıgılı buludu. Adi sadı turmuşta könüllük, erkin turmuşunun məhbiydi bak. Adi sadı turmuş keçirsiniz, başkalağı muhtaç bulmay, hatırcam xuşal yaşaysınız. Turmuşta en tüven çektiki maddi ihtiyaç kandırılmışsa mı, könüllük, erkin yaşıgılı buludu. Seliştirdiğim bolsaq, addi sadı turmuşunun asası nime dese kanaatdır. Turmuştun razı buluş, addi sadı yaşaştaki bayaşatlıqının ve bəxtinin gəzinisidir. Hayat bizge şundaq deydu ki, turmuş ritmimizni buzma. Addi sadılık işidi yaşa. Şundala bəxt sizning. Barcı dostlarımızga bəxt yar bolsun. Köylerimiz devamlıq yangraydı.

Çigire halkıgan toru sorusu bilimlerini ügünüp, kəsbi sapayimini östürüp, bunun ikinki işqi oralışış, iyilik tikləşke yaxşı asas saldım. Bu yıl Jingdun Aşya Obrut şirketi yine Malaysiyanın yerlik münevver toru sodu xısasıqlarını tallab, Beijing, Jiangsu, Suçen Katarlıq caylarına berip, işke həptilik tərbiyeləşke qatnaştırıp, şirketinin karxanı mədiniyeti ve sünni əqil sistemisi Katarlıqlarını çoğqor düşünüp, şirketinin Şarkı Cənubi Asiya rayondaki yerlikleşip tərəqi qilişini texim yaxşı işqi aşırışını pilalıdır.

Hürmetlik radyo anlaşıcılar. 2026 yılı Cungo bilen Mısır'ı diplomatik münasifet ornatkallığının 70 yıllığından ibaret tarihi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapkulluk, birlikte algı ilgirligen şereplik musabını əslesek, dostanı almaştırış, əmkarlışıp ortak payda ediş, başını ahırı işki devlet münasibetinin asası alaylıgı. Birdek itibarlaşıp kelgüsüge hüzünlüş, başını ahırı işki devlet terakiyatının asası reytimi bop geldi. Mesela yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika devleti. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunkur cipsilaştırış arkası da ixtisat soğudu hemkarlığı kölemli kenaytıştın süpetini özdürüşge özgürüp terakki kılvatkan devletlerinin özara mənpəd yetküzüp ortak payda ilişi zaman yulaştırışını birlikte əmelgaşırışının canlıq sahibisini pütmekte. Cungo Mısır ixtisat soğudu hemkarlığının yukarı süpetlik terakiyatı, işki devlet başlıkları tüzgen plan ve strategilik yetekçiliğinden kelgen. 2014 yılı Cungo bilen Mısır umumüzlik strategilik hemrahlık münasibeti ornatkandım buyan, işki devlet rehberleri işki tereplik, köp tereplik sorunlarda köp katem uçuruşup, işki devlet münasibetinin derecesini devamlık östürüşke puhta asas saldı. İşki devlet başlıklarının stratejilik planlayışı arkası da bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen Mısır'ın 2030 yıl arzusu çoğunkur cipsilaştırılıp, işki tarafının əməli həmkarlığı üçün kən istihbal içilip canlıq kartini sizip çıkıldı. Yukarı katlamlıq layihanın yetekçiliği de əməli həmkarlıq türleri bir-birləb əməliyleşip yıldız tartdı. Jayşö Şiri şehirdeki elektrileştirilgen yenik relislik tömür yol liniye boyudaki 5 milyon ahalının seperge çıkış ünümünü zor derecede östürdü. Asvan Kumluqadaki Kangvingbo yorukluk volt elektr stansisiden Süveyş koltuğudaki şamal küçeği generatorlar gıça. Cungo Teknikisi Mısır'ın pakiz enerjiye nisbetini 42%'ge yetküzüş strategilik nişanını tez şıkaşırışıgı yardan verdi. Cungo Mısır, Tayda Süveyş İxtisas Soğudu Hemkarlıq rayonu çöllükten zaman yulaşkan sanayet yeni şehirge aylandı. Cüşi Groy'nin Eynek Tala Xumdeni, Vanhı elektrilik su ıstıkış zavutu Şocay'nın kesip boşluğunu toldurup, neçi 10 min iş oranı yarattı. Bu işkiçon strategiyanın tən yüksel yerliğinin canlıq namayendisi bulup, Cungo Mısır İxtisas Soğudu Hemkarlığının nukul soğudu alaqısıdın her tereplime köp katlamlıq, kən sahalik təxtir ortak gevcisi bərbaqılışqa kötürül yerliğinin deyerek berudu. Mısır'nın sabıq zunglisi Şerif Etkandek, Cungo bilen Mısır'nın yukarı katlamdikilerinin kuyuq beriş gelişi intayin mıyım. Bir-birinin canı can menfaatine asas kılgan bu xil qat'i qollaş, Cungo Mısır hemkarlığını terakki kılvatkan devletlerinin samimi itibahlığı, birleşip özünü kudret tapturuşunun ülgüsüge aylandırdı. Hemkarlık terakkiyat üçün, terakkiyat xalq üçündür. Cungo bilen Mısır ixtisas soğudu hemkarlığı da uzaqtın buyan hakiki, samimi diplomatiya ideyesi de başını ahırı çantırıp, işki devlet halkının ortak arzusunu mevqa kılıp, halk turmuşunu yaxşılap, halkamısının erişiş tuyğusunu küçeytip, halk üçün bəxtiyar dışını başını ahırı hemkarlıqının tüp mevqası ve

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alğı ilgirli vatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatınız.

Əməliyyətin çıxış qılışdı çıntırışının aldınqı şərti əməliyyət ki çonqır çöküş. Əməliyyətin düşünüş. Muşunda qılğandıla həqiqətini əməliyyətin izdigili boludu. Oxşaşla həqiqətini əməliyyətin izdəş pozisiyası bolğandıla əməliyyət ki çonqır çöküş. Əməliyyətin düşünüş ki əhmiyyət bərgili boludu. Əməliyyətin düşünüş üçün təşürüb tətqiq qılışdını ibarət bu asasi maharətini igiləş gerek. Hazır her qaysi tərəflər təşürüb tədqiq qilishqa əhmiyyət berib atıdı. Lekin texini zor küş sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqor əməli bolish. Yüzəki bob qilishdin. Şəkilgi aynıb qilishdin saqlanish kerak. Tövəngi nəzər silib, tövəngi düşüb, bütün vücudu bilən işləb, birinci səpki çöküb, yiraqımı, yıqınqımı berib, Yaxşını mı, nacırını mı körüb, kadırla amminin maxtışını mı, tənqidini mi anlab, əhvalini əqiqi türdə iniq igiləş gerek. Hazır alaqa nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıq mı, nurğun əhvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemeli digən bilən bir vasıtı bolmağalıq üçün, nəx meydandı körgəndək, Yüz tıranı anlığandek, bir vasıtı soğurğandek ve köpçülük tərəp-tərəptin pikir katnaştırdığan muzakiredek hakiki canlıq bombaydı. İlgiri kolunup gelgen noktada durup təşürüp tətqiq kılış. Kuşkaş operasiyası kılıştek təşürüp tətqiq kılış usulü yeli hem əsqatıdı. Biz hazır noktada türlük sınaqlarını kılıp, muhabiqiyetlik bolğandinkin tədirci kinayeti vatımız. Manı bu, Kuşkaş operasiyası kılış usuludur. Asasi katlamğı çöküp, teximi muhimi asasi katlamğa kümülünü berip, rastgepni anlaş, hakiki ehvalını küzütüş, meselini hakiki tətqiq kılış, hakiki meselini tətqiq kılış gerek. Göz-göz kılış şehlide təşürüp tətqiq kılış, təştek mənzirsi şekilde təşürüp tətqiq kılış, kol uçudula təşürüp tətqiq kılış kıbılmaydı. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib, boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishga bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, najirni cho'rib tashlab, yaxshisini elg'ib olib, soxtisini cho'rib tashlab, chinini saqlab kelib, bir ishni yana bir ishga bog'lab kuzatib Hadisinin mahiyyatki ötüp, şeylerinin mahiyyeti ve kanuniyetini biliş, meselini hal kılış çağrısını tepip çıkış gerek. Almaştırış, siliştirış, tekrarlaş usullardan obdan paydalanıp, her kaysi terepnin, cümleden aslandaki kişilerinin pikiri ve karşı pikirini anlaşka ehmiyet verip, köp katlamdan tahlil kılıp, obdan oylanıp, andın hareket kiliş. Özninkinin rast dep turu bilişinin, azıraq neticegi erişipla, özüge temanna koyuşunun aldın iliş gerek. Her tarafının pikirini anlısaq, ekval inik boludu. Birli tarafının pikirini anlısaq, ekval tutuk boludu. Oxşaş bolmağan sadalağa kulaq seliş, yaman işemez. Köp ketimliq inkarını inkar kılış ceryanı da, yürgüzülgen mulayize, çıkırılgan tedbirla, emliyetki uygun kiludu. Mən namaratlani dəlcayda yöləş strategiyasını manı moşundaq çonqur təşürüb tətqiq kiliş asası da otturu qoyulan. Namaratlıqdın qutuluş, namarat amının səmimi ümidi. Şundaqla, peşqədəm inqilabçılarının uzaqdın boyanqı arzu olsi. Əgər namaratlıqdın qutulduruş xizmətini yaxşı işləyəlməsək, namarat rayonlardaki puxrallığa yüz gilelməyimiz, Peşqədəm inqilabçılığı mı yüz gilelməyimiz? Partiya 18-ci qurultiyi yepilib uzaq ötmək, mən Xıbi ölküsünün Fuping nayəsigi berib, namıratlıqın qutulduruş xizmətini təşürdüm. Partiya 18-ci qurultiydim buyan, mən mərkəzlik tutaş kətkən 14 alayda namırat rayonunun həmmisini aylınıb çıxdım. Yəni kilib hər yili berib durdum. Pat-pat berib durdum. Biz udul namırat ailəgi kırıp, əqiqi namıratlarını körüp, əqiqi namıratlarını yöləp,
Namrat rayonlardaki kadrla ammının pikirini bivasta anlap, namratların yöleş pikir yolu ve tedbirlerini üzlüksüz mükemmelleştirip, hizmetlerini üzlüksüz algı seldetip, mihir muhabbet bilen tutup, asasi maksatını emniyet kürsütüş vədimiz bilen tutup, ahırda bütün partiye, bütün memleketinin ortak tırışçalıqı da namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi de gelbi kazandık. Bunundan namrat rayonlardaki kent amma fuşal boldi. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı. Emniyetin çıkış kılış, hakikatini emniyetin izdeşti çın turuş, fakat pikir kılış usulü meselesi bolupla kalmay, yana parti birliğinin güçlük buluş bolmaslık meselesidir. Nöbette kadırla koşununun emniyetinin karganda, hakikatini emniyetin izdeşti çın turuşta, en halkış tegişliki parti birlik meselesidir. Dadam, partimiz parti birlikke ehmiyet berdi. Menimce, hakikatni emniyetin izdeşinin özü en çok parti birlik degen idi. 1943 yılı Yan'an'da kadırlarını teşhiriş hareketi başlangan. Gomindan eksiye çıkışları, inkılabi tayanç bazılığa edep sındırmıçilik, buzgunçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda, kadırla koşununu estaydıl teşhiriş, tamamen zörür idi. Lekin emmili hizmet ceryanı da düşmen ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu bu hizmet konkret mesul bulgan kanşin çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, edep kıstap hırar kıldırış ve hırarığı işinip geçiş yolunu tutkallıktın kadırlarını teşhiriş hizmeti de eğir eğiş körülüp, bir munce nahak, yalgan, hata dilo kilip çıkan. Dadam şu çağda Suida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulup, Suida Sıfa Mektepedeki Nurgun Okuğucu'nun ten cazası işiltip, kıstap ıxrar kıldırışıgı çıdamay, yalgan ıxrar kılışkı mecbur bolgalıkıdın haber tipip, intayın içinğa. O çonkur teşürüp tetkik kılış arkılık, ideyevi tonuş meselesi bilen siyasi meydan meselesini perhlendiriş. Kadırlarını teşhiriş hizmetindeki kenaiti bitiş hatalı kadın sakınışını ihtiyaççalık bilen oturup koygan. Hem de alakadar ekvallarını partiye merkezi komiteti ve Gerbi Şimal Biyorosu'a aynen inkas kılıp, partiye merkezi komiteti'a kıstap hırar kıldırış ve hırarı'a şinip gitişini vaxtıda tosuş. Solçıl hatalıkını tüzütüş teklifi bergen. Aynı çağdaki ekvalda bunda kılış naiti zor siyasi xavp xatergi tevekkül kılgallık idi. Halbuki dadam partiyagi sadık buluşta yalgan gep kılmaslık kerek dep kargaşka bu xavp xatergi tevekkül kılışkı razı bolgan. Nailik partiya komiteti şucilerinin yakşı ülgüsü Govin Changmu hakikatini emniyetin izdeşinin nemunitsidir. Dongshan nayesi 1950 yıl 5. ayda azat kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekiniştin ilgiri, Dongshan'da telvilece adam tutup, asker toluqlugan. Aralla 10.000'dan artuq aile ba Dongshan'dan, 4.700'dan artuq yaş ve kıran kişini tutup ketken. Azat bolganda, bu askerlik tutulganlarının aile tevelleri, düşmenle ve korçaklarının aile tevelleri edip bekitilgen. Aynı çağdaki Dongshan Nayilik 1. Rayon Hizmet Komitetinin şucisi Govin Chang, askerlik

tutulganlarını Gomindan tutup ketken. Ulanın aile tevelleri ziyankeşlik uçurgucular dep karap. Düşmenler ve korçaklarının aile tevellerini uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri dep özgertiş teklifini bergen. Kiyin yukarıdakilermo bu teklifini kabul kılgan. Hem de bu aile tevellerini siyasi cihette kemsitmeslik, iktisadi cihette beraber muamele kılış, turmuşta kençilikı bağlağı yardım veriş, iki çaksız yaşangallığa yezi kenitle gamxorluk kılışını karar kılgan. 1953 yılı 7. ayda Gomindan'ın 10 min kişilik koşuğunu Dongshan'a tuyuksuz hücum kılgan. Uçağda aralını saklavatkan koşunumuzdaki askerle aran 1000 adam bulup, askeri küş cihette perh çoğun idi. Lekin Dongshan'daki armiye halık iradeden sepil hasıl kılıp, en ahırda Dongshan'ın kogdaş uruşunun galbisini kolgu keltürgen. Uruş apıtıgı uçurgallarının aile tevelleri Gomindan tukallarımızın tutup getti. Kompartiye bizni tukunda görüp alımızdan haber aldı. Can tikidigan iş bolsa mı, kompartiya üçün aralını saklaşka razımız deyişken. Demek, halıqının könlünü utkıçıla hakikatini emeliyetin izdeşki tayinidir. Kadırlarının hakikatini emeliyetin izdigen izdimigelikini nurgun cahitin körülüşkü buludu. En negizliki rast gap kılgan kılmıgalıkı, emeli gap kılgan kılmıgalıkı, emeli iş kılgan kılmıgalıkı, emeli önümünü közligen közlümü geldi ki karış gerek. Şamalık karap iş görüp, kuğuluk kıladığan kişiler, ziddiyetini yoşurup, işini perdazlap körüstüdüğün kişiler, teş pal pal, işçi gal gal işlağı berilip, emeli iş kılmaydığın kişiler, şöhret perestli kılıp, köz aldıdaki menfaatki berildiğün kişilerin hemisi hakiki materializm cemez. Bulanın hemisini şahsi gariz vesvesigi salgan. Yaş kadırla parti veliki arkalık puttirep duruş, iş kılıçtı çıntırıp, samimi gap kılıç, samimi iş kılıç, samimi adam buluşunu parti velik cihettin terbiyeliniş ve çınıkışının mühim mezmunu kılıp, hakikat çıntırışkı cüret kılıp, müstakil fikir yürgüzüşkü mahir bulup, rastçıl, emeliyetçıl buluştu çıntırışı gerek. Bu partiye ve halık işlerine paydılık. Şahsının sağlam üst bitilişi gibi paydılık. Samimi buluş, galvanlık emez. İşini putu kılıdık Allah ziyan tatmaydı. Partiyeki sadık bulmağanda, samimi bulmağanda, korsakta cin peyda buludu de, münasibet bağlaş, arkış izdeş, hukuk pul soğudu sıkılış katarlık fırsat perestliki berilip, ahırda akıllıklık kılmendep, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, mesuliyetini dadıl zimme geliş, netice artışkı mayır buluş gerek. Kadırlarının mesuliyeti, şundakla kımmeti, iş kılış, işini zimme gelişti iş padılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oğrulurgu koyuştaki məksidi, ergizmo emel tutkuzup, rahat körüstüş bulmastın, belki ulağa mesuliyetini yükleş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri naiti köp. Hizmetlerini yaxşı işleş üçün mesuliyetini zimme geliş, netice artışı doğru geliyordu. Mesuliyetini zimmege almay, kılıdığını kılmısa, icra küçü, cengivarlık bulmasa, cengde mağlup oluduğun gep. Mesuliyetini zimme geliş, netice artışı üçün hakiki tutup, emeli işleş, baş çökürüp, capağı çıdap işleş gerek. Kuruq gep setiş, emeli iş kılmazlıkka ergiz bolmaydı. Men, gərbi cin, şərqi cin sulalısıdaki kalemdarlarının kuruq gep setip, işini aksatqalıq doğrusudaki hikayini köp ketim tılgı alğan idim. Van Yen, ulanın içidiki vekillik şəxs bulup, geptallıqta heç kim onunı tənkilelmeydikken. Gərbi cin sulalısının ahırkı yıllarda, cezulanın yolbaşçısı Şila, Leşker tartıp Loyang'ı hücum kılgan. Wang Yan emir leşker süpüte de koşunga ağışıp ulağı karşı caza yürüyüş kılgan. Neticede uruşta mağlup bulup esirge düşüp kalgan. Şila onundun gerbi cinsulalısı koşununun mağlup

Bugün programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

0: кетишине келтирип чыгарды. Шуңа шималы кутуп каттык тайындыган муз жолунун тоңлаш халаты узунга бармайды. Агар шимал кутуп ийки аш курсак аквалластыда сууду узун вакыт турса, энергия сарпияты хаддын зыяды хорап, тунжукуп өлүп кетиш жана ачлыктан өлүп кетиш эхтималлыгы жогору. Шимал кутуп ийки көш хор айван, ула яг ийиши, энергия тулуклашы жана суук абагы такабыл туруш керек. Ула пакат куруклук жемектерге тайынып жашай алмайды. Onun üstüge ulanın madde almaştırış sistemisi köp miqdardagi yaqın muhtaş. Amma quruqluqdagi süt emgich hayvanlarının yağ miqdarı yuqur emas. Şoňa ula may tarkibi yuqur, dengiz okean süt emgich hayvanlarını nişan qilish kerek. Masalan, tiolin. Ula parasizmige taýnyp tiolinning ızygy tüşüdi. Şimal kutup iýqynyň parasizmi intayn ötkür bolup, ulanın burundagi parasizmini qabul qilguchylarynyň sany biz insanlaryň 100 hassasydan aşydy. Onun üstüge ulanın çoğun minisindeki puraşşarçısı biz insanların ikedin təxminən 5 həssi köp. Şun ula nai tışıraq çaydım o, tiolini puriyalaydı. Eyiq tiolini tapqanda ula tırnıqi və ulanın nəcüz cin kilidgan bədən iğirliqi bilən muz qatlımını çakıdı. Tiolinla su yüzge ləyləb çıxıp nəbəsləngəndə şimal kutub iğinin o ulaş paytı buludu. Ula dərhal tiolinlanın boynunu çişləb, tiolinlani muz yüzge sörəb ilib çıxıp andını yevitudu. Egilmişçe bir çet kiçik pazarda şimal kutup iyiqi şu jaydiki əxlət döyüsünü egallap alğan. Az degende 50-dən artıq şimal kutup iyiqi Volosiga Kuba kentide ilgir kiyin payda bolğan. Onların bazıları ahalalarının uyiga, yataq binasığa və xizmet binasığa büsüp kirip yemeklik izdegen. Gerçi şimal kutup iyiqi yağ miqdarı bir qadar köp bolğan deniz okean jallıqlarını tutup yemeklik qilishni yaxşı görsümü, lekin qosqı bäk içip ketkende xatarga täwakkül qilip insanlar ultraqlaşqan jaylardan yemeklik izdeydi. Ameliyatta bu şimal kutup iyiqinin ozuqlyk izdeydigan və yaşaydigan jaydan asta-asta ayrılıp qalğanlygydan bolğan. Şimal kutup iyiqlarının hayatı haqiqatan tähdidge uçurmaqta. Onun üstüge egilinişçe 2018-ci ili 11-ci aydan başlap Kanada şimal kutup iyiqlarını alaydı diqqat qilishga tegishlik türler qatarga kirgizgen. Yer şarda baykalgan şimal kutup iyiqinin 3-dən 2 qismi Kanada'da bolup, şuna şimal kutup iyiqini qogdaşdiki zor mesuliyetinin zor bir qismi ulanın zimmisige tüşgen. Elbette, ulanın iş giltirişçalıq körüstüşü arqılıq bir qism ilgirleşleme qolga keltürüldü. Şimal kutup iyiqinin sanını qatıq nazarat qilip, şimal kutup iyiqini qanunsuz oğlaş qılmışlarga zərbe veriş üçün qanun nizamlarını mükemmelleştirdi. Şimal kutup iyiqinin burunqı turmuş halatiga qaytıp kelişige haqiqi yardım veriş üçün dərhal əmelga şurğulu bolmaydigan intayn müşkül bir iş bar. Yani yer şarının illip ketişini kontrol qilish. Bu mesele ondaq addi emas. Bu işin qiyinlik derecesi nahayeti yuqori. Onun üstüge nahayeti uzun vaqt sərp qilgandala andın tamamlığılı boludu. Qadirlik dostlar, tövendi biz at yaratkan rekordlarını anlayımız. Dünyadaki en egiz at, Samson isimlik at bolup, bu at 1846-cı yılda tuğulgan. Angeliyelik Thomas Kelever baqqan. Samsonun boyu egizdiki təxminən 2,19 metrge yetken bolup, onu atla arsidki gigant at deyişki boludu. Samson boyu egizdiki jatik işin ayran kaldırıplı kalmay, bədən eğirliqimi 1524 kilogramge yetken. Dünyadaki en kiçik at. Dünyadaki en egiz at bilen seleştirganda, dünyadaki en kiçik at, Tumbelina isimlik pakar at. Bu at 2001-ci ili tuğulgan. Onun boyu egizdiki aran 44,5 cm bolup, bədən eğirliqi 26 kilogram etrafıda. Dünyadaki en uzun at kuyruqi. Sumer Brez dep atıldığan bir atının dünyadaki en uzun kuyruqi ba bolup, kuyruqinin uzunluğu təxminən 3,8 metrge yetedi. Dünyadaki en qeyri at. Dünyadaki en uzun ömür görgen at bolsa Old Billy isimlik at. Bu at 1760-cı ili tuğulgan bolup, 1822-ci ilgiçe yaşagan. Atının adetki ömrü adette 25 yıldan 30 ilgiçe boludu. Bu atının bonçilik yaşı hakikaten uzun ömür görgen giden. Dünyadaki en egiz sekirgen at. Dünya biçi en egiz sekirgen atının ismi Huasu bulup, bu çililik at 1949-cı ildeki bir qitimlik musabakada 2,147 metr egizlikke sekirgen. Bu rekord nazırgı teyiş qaysı at buzalmağan. Dünyadaki yügürüş sürüti en tez at. Dünyadaki en tez yügüraydıgan at bir bayga at bulup, bu at 2008-ci ili saatigi 70 kilometrlik sürat bilen 402 metrlik musabakı yolunu yügürüp bulup, yeni dünya rekordu yaratgan. Dünyadaki en köp adam sörgen at. Kanada'daki məlum bir faaliyette Belgiyanın Bat isimlik bir eti en köp adam sörgeçiyette dünya rekordunu yaratgan. Bat bu qitimki faaliyette White Horse məhallesidiki 48 əzanı sörəb, kişinəyran qaldırdıgan cismani küçü və çidamçalıqını namayan qılgan. Dünyadaki en kımmet at. Dünyadaki en kımmet at, Fusayci Pegasus tep atıldığın sap nesillik belge etti. Bu at 2000 yılı danlık at belgesi müsabakası galiba kılgan. Kiyin 70 milyon Amerika dolarından artık bahada seytilgan. Qadirli do'stlar, bugun yana davomli qiziqarli bilimlardan so'zlab beraman. Afrikadagi Sahra kabir qumliqi yer sharidagi eng cho'ng qumliq. Olimlarning mo'ljallashicha, har yili Sahra kabir qumliqidagi oz deganda 40 million tonna qumni shamol Janubiy Amerika qit'asidagi Amazon yomg'irlik o'rmoniga uchirib apardi. Banan dastlab o'sib chiqqanda tub-tuz bo'ladi, o'sish jarayonida paydin-pay egiladi. Buningdagi sabab bananda intan kuchlik nurga intilishchanlik bor. Shunga tegimi ko'p nurga erishish uchun agri bo'lib qolgan. Pingvin kuşturdik ayvallah içindeki bir kadar alaydı tür. Çünkü köpeği çereyanda çişi pingvin fakat tuxum tuğuşka mesul. Tuxum tuğuştun kiyen tuxumdan çıkırış çereyanını bütünlüğü erkek pingvin özü yalğız tamamlaydı. Müşük daim bedendeki tüklerini yalaydı. Hayvanat çınaslarından tatkikılıp baykışça, müşüknün öz tükünü yalışı ergizmi fakat tüklerini pakızlaş ve tüzleştiriş için bulmasın. En muhimi bedendeki furakını yoktup, o oğlanda düşmanın özünü baykap kalması da üçünki. İlgiri bireylen eğer yarışardaki hem madem tanlı yukarı avazı tuğulsa, avaz kançlık canlılık çıkıdı diyen oturgu koygan. Bu mesele hazırlıkçı emliyette ispatlanmadı. Şuna fakat sağlık malumatla arkalık analiz kılışkı tuğur geliyordu. Onun üstüge hazırlıkçı yarışardı hatırlangan en yukarı avaz bir yanar tiki partılığında çıkan avaz. Bütün yarışardaki yanar tağının ağırlığı en tanjırak ellikçayda bu avaz anlangan. Tönlü yerin boğandı köprak iyi iş gerek. Emliyette bunun ilmi asası bu. Çünkü bedenimiz köp miktarda sık energiyiz kubulkığında bedenimiz serotonin dep atıldığan bir xil hormon koyup berdi. Bu xil madde bizni xoşallandırıp, kayfiyatni tanishga zor yardımı bar. Umuman qilib aytganda, aqli iqtidorning yuqori tövelligining tush körüş yoki körmesi bilan ancha munosibi yok. Lekin tadqiqotdan bayqilishcha, aqli iqtidor bir qadar yuqori, tafakkuri bir qadar jonli kishilar odatdagi kishilar qaraganda bir qadar oson tush ko'rgan ekan. Hamda ularning tushida ko'rgan mazmunlar kunduz yuz bergan ishlar öz ko'ngil bilayotgan ishlar bilan munosabat bo'lib, qalaymaqan tush ko'rgan ahvollar ko'p bo'lmaydi ekan.
1: Adaş, et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelmedik.
2: Vay, buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır, böyle çiğnikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kitim oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çiğnik işte biz dışımız. Tağ çok sıyanı bir az gayrat kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tankı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqdan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Чаожаунын үндидардыки дослар чамбиркиде өз колу менен тарткан кочун манзара сүрөттөрүнүн тарыхтылыгын үкөдү. Бирок Шуалинин ханзуча кийим-кечек кийип, кочу айланып аткан удулдун тартылган сүрөтү мутуратты. Шунун менен Шуалинин нургун мастаалдары уну тонуп, Чаожаунун дослар чамбиркиде мактап сөз калдырган эди. Шуали сүрөтүнүн башкалардын дослар чамбиркиде тарыхтылышыны хаалымыгачка, Чаожаунун өзүнүн сүрөтүн өчүрүүчүн талап кылды. Бирок Чаожау, мен сүрөтүн пайдаланыш максаты таркатмадым. Бу менин эркинлигим. Немишке өчүрүп аткедек мен деди. Мындакта пайдаланышты максат кылмай, башкалардын сүрөтүн өз мейлинче иштеси боломду. Актылап канунунун умумий кайдысынын 100-нчи маддасында пухралар сүрөт укугуна ээ. Şu kişinin makulukunu almay durup, payda iliş məxsidi de puhranın sürtini işildiş ki bolmaydu dəb belgilengen idi. Bırak, Əxtiləb Qanun Dəstorunun 1019-cı maddısı da bu belgilime sürət hukuklarının sürtini onun makulukunu almay durup yasaş, işildiş ve aşkarlaşkı yol koyulmaydı. Lekin kanunda ayrım belgilengenleri bunun sırtı da dəb tüzütüldü. Demek, Сүрәт оқуқы зиян салғалықыны бекітіште, әркет игісінің пайдалыш мәқсітіні хазырлышылы шарт қылынмайды. Сүрәт оқуқтарының мақұлықына алмысыла оқуқ чықылы шәкілініші мүмкін. Адетте сүрәт оқуқы зиян селіш сәвәлікіге қәстәлікнің бар-йоқлықы асасен хөкім қылыныды. Башқыланың сүрәт оқуқы игі ішкәлікіні еніқ біліп тұрып, уланың сүрітті яман ниетте ішілтілсе, Başqılarının sürət hukukuqa təbiylə ziyan salgan boludu. Bıraq nurğun əkvalda hərkət ilgisinin yaman niyeti yox. Ula sürət hukukini qanunun qoğdaydıqalıqını ancı bilmigeşke şundaq qılıdı. Gerçi şundaq bolsumu, bu yanıla qanunu xilap qılmış, yanıla hukuk çıqlı şəkilənudu. Bu dilu misalı da Şaucao Şüelidin icazət almayla onun sürtünü aşkarlap, Yukarıda bayan kılıngan alakadar kanundaki belgelemeye hılap kılgan. Şaucao süretini paydayılış paletiği işletmeyen takdirde mu, Şüeli Şaucao'dan dostlar çemberkide tarkatkan süretini öçürü bitişini talep kılış kokukluk. Cumhurbaşkanlık Halk Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1019. maddesi de mundak belgelengen. Erkandak teşkilat ya ki şahsının hunukleştiriş, bulgaj ya ki uçur tekniksi vasıtasının paydınıp, oydurup çıkırış katarlık usulla arkalık, başkalarının sürat hukukuğa ziyan silişiğe yol koyulmaydı. Sürat hukuktarının sürtini onun makulukunu almayı durup yasaş, şiltiş ve aşkarlaşka yol koyulmaydı. Lekin kanunda ayrım belgelengenleri bunun sırtı da. Sürat eserinin hukuktarı, sürat hukuktarının makulukunu almayı durup, onun sürtini ilan kılış, köpeytiş, tarkıtış, icarı beriş, Körgezme kılıç katarlık usulla bilen işletse ya ki aşkarlısı bolmaydı. Callık icra kılıç kıyın ekvaldı kalgan karhanılanın kayta hayatlıkı erişige yardım verdi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verdi.
1: Jallıq icra qilish qiyin ahvalda qalgan karxanlarının qayta hayatlıqqa erişishiga yardım berdi. Bu isbat bek vaqtida boldi. Qashqar viloyatlik o'tir xalq sot mahkamasi icra idorasida Qashqardagi ma'lum yezi egilik cheklik shirkitining qonuniy vakili Lin Familik innovatni asliga keltirish isbatini chin tutqunicha eg'ir yukdan qutulgandek bo'lib shundoq dedi. O, burunqi bir davoga chetishlik xotirasi sababli banki tarafidan qarz berish rad qilinib, korxonaning taraqqiyoti to'xtab qolgan edi. Sot mahkamasi uning majburiyatini to'liq ado qilib bo'lganligini tekshirib aniqlagandan keyin, qonun bo'yicha asliga keltirish isboti chiqarib berdi. Qarz pul o'ng'ishlik tasdiqlandi. Ishlab chiqarish liniyasi qaytadan harakatlandi. Bir parcha isbot bir korxonani qutqizib qoldi. Bir qatimliq jonliq pechatlash 100'den artıq iş oranını saxlap qaldı. Kölünü qurtub beliq tutuşdan su qoyub berib beliq beqışqıca, hökim qılıbla işini tügütüşdan canlıq pijatləş, canlıq tutub qilişqıca, ləvizdə turmağalarını cazalab agaqlandırışdan inovatni əsliyi kəltürüşkıca, Şincandaki sot məhkimləri qatıqlıq bilən yumşaqlıqını birləşdürüşdək əqil parasət arqılıq, qiyin əhvalda qalğan karxanlarga tosuq nuqtularını içib berib,

Sugurta şirketi sugurtalatqıçının Abdümül Zeynığı tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmısın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Xalq Sot Mekkebisi bir sugurtacının oğrun besip tölen talep kılış hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlamı yol eğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Leifamlik Heydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işte Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Katnaş başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisine toluk cevapkarlıkını üstüne alıdı kalıkı. Leifamlik'ten cevapkarlıkını üstüne almaydı kalıkını bekitti. Leifamlik'ten küçük tipteki pikabı remont kılınğandıyken Zeyni'nin 10 bin yuan bolğalıkı bekitildi. Leifamlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Leifamlik'ten Abdümül Zeyni'ni aldın tölep verdi. Keyin soğurt şirketi Van Famlik'ten Abdümül Zeyni hakkını tölep kıldı. Van Famlik töleşini ret kıldı. Soğurt şirketi onun üstünün Saven Şehirlik Sot Mekkebisi'ni deva kıldı. Saven Şehirlik Sot Mekkebisi sot kılıp bunda kardı. Van Famlik bu ketipki kattaş hadisinde toluk cevapkarlıkta üstüge alıdı. Şu an Leifamlik'e Abdümül Zeyni hakkını tölep veriş gerek. Suğurt şirketi temelligen delil ispatla ulanın Leifamlik'e Abdümül Zeyni hakkını töl gelgin ispatla bir eleydi. Şu an suğurt şirketi Van Famlik'ten töl devilişi hukukluk. Ahırda sot mekkemisi Van Famlik'ten suğurt şirketi'ye Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töleşge hüküm kıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Sugurt Kanunu'nun 60. maddesi de mundaq belgilengen. Sugurt'un inşaatına 3. kişi ziyan yetkizgenlikten Sugurt'a hadis gelip çıkan bolsa, Sugurt'çı Sugurtlanğıcı'nın 3. kişinin tölem talep kılış hukukunu, Sugurtlanğıcı'a Sugurt pulu tölegen künnün başlap, tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgilengen Sugurt'a hadisi yüzbergenden kiyin, Sugurtlanğıcı 3. kişinin ziyan tölümü alğan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölgende, sugurtlanğıcının 3. kişinin alğan tölem somusunu muvaffak tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşu maddının 1. tarmıkıdaki belgilin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almağan kısmı üçün 3. kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de konular stansımızın başka programları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичір олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз па.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Qadirlik dostlar, programımız qaytib keldik. Hayat bizge şundaq deydi. Turmuş ritmimizni yaxşı saqlashni öyrənib olun. Bundaq qilish xatirjam və gözəl turmuşun ən ali məhbiti. Faqat turmuş ritmini yaxşı saqlığan çağdılar, əmmiş umuşluq boludu. Turmuş ritmiga maslaşqan çağda adam ən yaxşı tinish turmuşqa erişidi. Mas ritm bolmaganda bu normal turmuş, oğunsuzluk, ümitsizlik içinde ötüdü. Barlık işler şu mas ritim içinde ip veriliş gerek. Mesela muhabbet, bəxit, salametlik, hatırcamlık digendek. Şundaq boğanda siz erişken nersle, kımmetlik, mənilik boplu kalmay, yani uzak kışı davamlaşıdı. Hem de ritim buzulsa, muhabbet mi bombaydı, kuşallık mı bombaydı, bəxt mi bombaydı? Turmuş ritmimizni biz buzmasqımız gerek. Fiziyologik ritmin buzulğanlıqdan nemi kep çıkıdı dese, kesellik kep çıkıdı. İş hizmet ritminin buzulğanlıqdan könülsüzlük kep çıkıdı. Söygü ritminin buzulğanlıqdan mehri muhabbet susluşudu. Şuna addi sadda turmuşqa intilin. Addi sadda turmuşta bayaşat yaşığılı bolmusu mu, hatırcam bəxtlik yaşığılı boludu. Addi sadda turmuşta könüllük, erkin turmuşun məhbiydi ba. Addi sadda turmuş keçirsiniz, başqılağı muhtaj bulmay, hatırcam xuşal yaşaysınız. Turmuşta ən tüvən çəkdiki maddi ihtiyac kandırılması mı, könüllük, erkin yaşığılı boludu. Seliştirdiğim bolsaq, addi sadda turmuşun asası nime dese qanaətdir. Turmuşdan razı buluş, addi saddi yaşaşdiki bayaşatlıqnın və bəxtnin gəzinisidir. Hayat bizge şundaq deydu ki, turmuş ritmimizni buzma. Addi saddılıq işidi yaşan. Şundala bəxt sizdin. Barcı dostlarımızga bəxt yar bolsun. Köylürümüz davamlıq yanraydı.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Yasi Marba kanunu yol koyulgan bir yıldan boyan caylarının emelileştiriş ahvalı kandak boldi. Muhbirimiz Polat Amanuri bu akte haber berdi.
1: Yasi Marba milyonluğun ailelerge berip takılıdı. 2025 yılı 6. ayının 1. günü, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Yasi Marba kanunu resmi yol koyuldu. Yasi Marba sahasındaki mahsus kanun bulu süptülen, bu kanun devletimizin Yasi Marba'nı umumlaştırış, umumi menfaatdar, bihatar, süpetlik terakki kıldırış için puhta kanunçılık kapalıtı hazırladı. Kanunun hayatı küçüğü onu yol koyuşta. Kanunun nopozumu onu yol koyuşta. Yakşı işini yakşı, emeli işini emeli kılgandıla, andın siyaset paydasını halk turmuşidiki emeli nepke aylandırgılı buludu. Yasi Marba kanunu yol koyulgan bir yıldan buyan, caylarının emelileştiriş ekvalı kandak buldu, kandak özgür işleri buldu. İctimai ammiyü menfaat karakterini kandak emelileştiriş gerek, hükümet başkuruşidiki yasiler zor küş bilen ravajlandırıldı. Yasi Marba kanununda monolar aydınlaştırıldı. Yasi Marba, halk marifi sistemisinin terkibi kısmı. Muhim ictimai ammiyü menfaat işleri bulup, hükümet yetekçilik kılıçtı çöntürüp, hükümet yol koyuşuna asas kılıp, Yasi Marba'nı ravajlandırış gerek. Hükümet başkuruşudaki yasilerin terakki kıldırış, ammiyü menfaat karakterini namayan kılıç, Yasi Marba'nın yukur süpetlik terakkiyatıdaki mukarrar yol. Şendun ülkelik marif nazartının baş okutuş müpettişi Wang Jigang, tanıştırıp mandak dedi. Şendun ülkesi Yasi Marba İctimai Ammiyü Menfaat İşlerinin kanunda belgelengen talepini bütün küçü bilen emelileştirip, hükümet başkuruşudaki Yasi Baylıkı bilen teminleşge bütün küçü bilen kapalı tıkıldı. 2025 yılından bu yan Şendun 114 Yasi'ni yeniden kurdu. Özger tüpken aitti. Bu her bir naye rayonga tahminen birden doğru kilidigan bulup, 28 000 okuş orni yeniden köpeydi. Tanıştırılışça, Şendun ülkesi şehir, bazar, ultrak rayonlardaki yürüyüşlük yasilerini aldı bilen, hükümet başkuruşudaki yasli kılıp tesis kılışını, Şendun ülkesinin yasli marifi nizamı kırgızıp, yürüyüşlük yasilerinin ultrak rayon kuruluşu türü bilen mas kademde kuruluş kılıp, mas kademde pütüp teşhürüşünü ötküzülüşü, mas kademde işilişki tapşırılışı gereklikini aydınlaştırgan. Hem de ülke, şehir, naiye 3 derecelik hükümetten marif memuri tarmıkını şu derecelik devlet zemin boşluğunu planlaş komiteti kırgızıp, nazaret kılıp emelileştirişki mesul buluşunu talep kılgan. Şendun ülkesi Yasi Marba'nın terakkiyatına köp terepten kapalı tıkıldı. Meslen, ülke derecelik katlamda Yasi Marba'yı mahsus haraciyat selimlisini küçeytip, umumi menfaatdarlık karakterindeki Yasi Marba baylığını kenaytiş, bulup mu, hükümet başkuruşudaki Yasi Marba baylıkını kına yetişge işletti. Yasi Marba kanunu ilan kılınmadan bu yan, ülke maliyesi Yasi Marba terakkiyat meblağından cemi 1 milyar 360 milyon yuan düşürdü. Bunun da başka Şendun yine hükümet başkuruşudaki yasilerinin okuş oranı bilen teminleş ehvalini, Yasi Marba'nı umumlaştırgan umumi menfaatdarlık naiyeni berpa kılıştaki muhim mükafatlaş, toluklumu beriş amılı kılıp, her yili berpa kılgan naiye, şehir, rayonlarga 10 milyon yuan haracet yardımı verdi. Bir kış, terbiyeleş hakkını kemeytiş, ya ki keç

қандай хиссиятты болды. Олар хатыржан болды. Яси марипи қануының 53-ші маддысында мұндай белгіленген. Ясилер ілми муапық болған бір күнлік тұрмыш түзімін орнытып, далы паалиет вақтығы капалет қылып, балалар озықлық тамықы, бәден чынықтырыш, бүтін күнлік сағламлықны көзітіш, емеклік бейхаттарлығы, тазылық вә дезинфекция, юқымлық кеселіклерінің алдын еліш вә оны тізгінлеш, daim ko'rildigan kasalliklarning oldini olish qatorliq sayya sog'liqni saqlashni boshqurish xizmatini yaxshi ishlab sog'lomlik tarbiyasini kuchaytirish kerak. Bu qonunning e'lon qilinishi yasilarning yasli boshqurishni qalablashtirishini aniq asos bilan ta'minladi. Ochiqini aytganda, bolalar amdili yasliga kirganda ota-onalar faoliyat bexatarligi, sog'lomlik mudofiyasi, oziqlikni moslashtirish qatorliq masalalardan ozdir ko'pdir ansiraydi. Otur sınıptaki bir küçük dost Yang-Yang'ın aile başlığı mındak dedi. Okşişik toşmağın balılar marifi kanuni biz aile başlıklarını hatırcam kıldı. Bu aile başlığının deyişçe, yesliğinin dervaz bir hatalegini koğdaştın eslerlerini asıraşkıcı, sağlamlıkını küzütüştün turmuştun haber ilişkıcı bolgan her bir hizmet inç kişilengen. Bunun da sırt bu yesli müddettin burun okutmaydıken. Belki öz aldığa erkin oyun oynayış, Tabii, ravan turmuş cereyanda balıların öz acitidin çıkış iktidarı, icdimai alak iktidarı ve yakşı pezletini yitildirdikin. Bala yesi kirgili işgil boldi. Deslepteki tayin işçanlıkı küşlük, hem behirlinin işini bilmeydiğen, asan çeçildiğen aletten hazır özü kiyim kiyeleydiğen, ayak kiyeleydiğen boldi. Tehi teşebbüskarlık bilen, adaşlar bilen dosttan ötüp, özara yardım bireleydiğen boldi. Mecazi tehimi uçuyoruk, Korunmaydıgan boldi, dedi bu aile başlığı.

qıladigan bu temini majburiy o'zimizga yuklaymiz. Biz uni tizlash, haydash, tillash, hatto vakolatan yozish orqali bolani o'zining mas'uliyati bo'lgan topshiriq ishlash bu holatidan tortib chiqarib, o'zimizning tashvishlanishimizni pasaytirishga urinamiz. Amaliyotda biz ishlarni uni o'rinda qilib o'tishimizning asosiy sababimiz tigidan surishtirganda ota-onalar o'zining tashvishlanishini, o'zining jiddiyligini pasaytish, o'zining ritmiga balasini singdirishdan bo'ladi. Amaliyotda balamizga g'azabimizni chiqarishdan ko'ra, bizning qilishga tegishlik texmi yaxshi bir yo'limiz, bolalarni o'zi ustiga kelishga tegishlik mas'uliyatni, o'zi aktiv ustiga kelishga yo'l qo'yishimiz, usulini tepib berishimiz va uningga moslashib, uning tanlashining oqibatini o'ziga tushuntirishimiz kerak. Masalan, men topshiriqning sizning ishingiz ekanligini bilaman. Hem bunu özünüz tamamlasanız gerek ki buludu. Eğer siz tamamlamaslıktan tanlasanız, onun buludu. Fakat etki bir kadar akıbetlerge, özünüz götürüp özünüz berdaşlık verişiniz mümkün degen usulunu kullanıp baksanız buludu. Ata anı bilen bala özlerinin temizini ayırışını ügengendiğin kiyen, tabi halda balalarının hareketi sebebinin asallı açıklanmaydıgan bulumuz. Çünkü bu vakitte sonu özümle işeyemez balam özü kılıdı. Eğer bu 1 minut kılmasa, kilerki 1 minutta, ya ki kilerki 5 minutta, ya ki bir vakit özü kılıdı, deyip oylaysız. Balımı bara bara özünün ritmi kasasen, özümden temisi deyip karıgan işlerini oralaştırışını bara bara ügünüdü. O, ata anılarga turmuşundan oyum noktasına tepiş imkan etigegi kılıdı. Şundakla, öz bitilişdeki teşebbüskarlık hukukunu balılarga kaytırıp bergellik boludu. Bunun başka ata-anılar yana özünüzden tutup bulgan ciddileşken hissiyatınız için malum bir çıkış yığızı ya ki keyfiyatınızı pes etkiden malum bir usulüne tepip çıkışınız gerek. Elbette bu usulünüz balalarga besim kılış ya ki onlarının turmuş ritmini, hayatlıkını ügünüş yolunu tosmazlığı gerek. Balalarımızdan her kıl kılmışlarga, kılıklarga duş gelgende biz daim özümüzge açıklanmayı turayı değişini ügünüşümüz gerek. Ameliyatı bolsa biz daim bir tarafdan gazifimizni tizginlaymiz deymiz yo, yana bir tarafdan açıqlamaslığım kerak degen söz bilen özümüzni ayıplaymiz. Bu xil içki sürkülüş psikolojik energiyani nahayt xoratıdı. Bu xil içki sürkülüşler arqalıq intayın qiyinçilik tin kiyin besilgan keyfiyat hemişe nahayt kiçikkine bir iş tüpeyliden bırakla tegimi eğir buzgunçilik xarakterdik usulü partalap çıkıdı. Şuna keyfiyatning o'zida yaxshi yomon to'g'ri xatolik bo'lmaydi. Bu faqat bir ichki signal. Ochiqlanish alomatlarini his qilganda, avval birinchi qadamda amaliyotda uni darhol o'chirish emas, hatto tig' uchini balig'i qartib, uning vaqirab ochig'izni chiqarish kerak emas. Balkim o'zingizni to'xtatib, ichingizga qarab o'zingizni his qilishingiz kerak. Ko'nglingizda o'zingizga men hozir ochiqlanyapman. Мән өзім назыр сәл амалсызда күчім етмәу атқына кес қылымән деп ойлап бекін. Бұ арқылық өзіңіздің ішкі дүниясында бір күз түп бекін. Әтті мәлім кәпиятларыңызға ісім қойыш арқылық өзіңіз білен кәпият отырсы күз түш бойшылығы ярытып, кәпиятыңызны ішіңіздің тенішладың ұрыш пұрсты берін. Андың өзіңіздің менің бұ ғазәпілінішем маңы немі дәуатуды, ішімдегі атчығын неміне тәләп қылуатуды. Onlar bolsa, mən balamdan nimilərini ümit qılavatı mən, dəb sorusunuz boludu. Bəlkim, sizin qəzəblənişiniz, mən balamdan kəlgüsdən ənsirəy mən. Onun pərvasız pozisiyası, minin nervamqı tigivatı da o, digən buluşu mümkün. Və bəlkim, sizin özünüzdən içqandaq amalsız, küçünüz yox, tuyğunuz əkəlib qoyğan iş, əməliyyətdə mən nurğun zihni küç sərib qılğan tursam, lekin nimişki ünümüm körülməydi o, balam nimişki şundaq bolmaydı o, digən İçki ihtiyacınızdan yoki ichki umidingizdan kelgan bo'lishi mumkin. Va yana balkim siz faqat bek charchab qolgan bo'lishingiz mumkin. Rasululloh bolalarning ba'zi harakatlari odamni besib o'ltirgan eng oxirgi bir tol tosh bo'lishi mumkin. Kayfiyatni buzadigan eng oxirgi o't piltisi bo'lib qolishi mumkin. Ammo bu yerda aniq qilishimiz kerakki, u faqat bir o't piltisi, haqiqiy portlatqich emas. Kayfiyatimizning nadan kelganligini ko'rib yetish bizga kayfiyatning faqat bir kayfiyatlish ekanligini, bir hissiyatlish ekanligini, harakatningmi faqat bir harakat ekanligini, bu ikkisining bevosita 100% birga bir ulanmaydiganligini unumlik tonutib beradi. Bizning balimizning harakatiga ochiqlanishimiz, balining harakatining bizni ochiqlatganlik sababidan yoki shu portlatqich to'g'ri ekanligidan darak bermaydi.
keyfiyatımızı bunun hərəkəti buzmaydı. Bəlkə bu hərəkətlər bizim içki keyfiyatımıza təsir qılğanlığı üçün bizim keyfiyatımız buzuldu, açıqlab çeçilib ketimiz. Bu vaqtda bu buzulğan keyfiyatlarının səbəbindən balalarga azar bərgəndən görə aldı bilən özünüzə azıraq vaqt verib özünüzün keyfiyatını tanışıb alğanınız yaxşı. Xuddi biz burun etqandak naçar keyfiyat bilən tərbiyələş balalarga həqiqi quvvət bərə almaydı. Şundaqla həqiqi rol mu oynaya almaydı. Şuna biz keyfiyatımızın kontrolluğunu yoxutuş aldı durğanlığını es qalğan vaqtımızda aval dərhal bu keyfiyatını bu davamlı işini üzüb toxtutub, nəq maydandan vaxtınca ayrılıb, başqa bir işlərini qılıb baxınınız yaxşı. Vaxtınca ayrılsaq, biz özümüzdən tinişlandırıb, soğuqlandırıb, keyfiyyat qaynımıqı çoğunqır pitib qalmayımız. Texmin mülayim usul bilən qaytadan söhbət ki kirələyimiz. Özümüzdən nemigi ihtiyaclıq şikəlləgimizdən texmin çoğunqır ətraflıq oylab çıxıb, andın təmkin aldı ihbadilisək, məsəlini əlqiləş ünümü açıqlıqandın texmin yaxşı buludu. Mülayimlik köp allarda qatlıqlıq qarğanda teximi küşlük buludu. Nemili digen bilen qatlıq taşını səzdürmək teşib ötəliydiğini yenili yumuşak yamğur suyu. Bunundan başqa özünüzgi mundaq təpik işini sınap bekin. Atağını buluş süptümüz bilen biz bu beytdiki təşvişliniş, açıqlınışlarımız normal əhval. Mən bütün küçüm bilen terişkinim, arğıllıq və ağırınışlarını esqilişim bunu bütünlə çüşünüşkü buludu. Çünki balı bekiş əzəldən bir eğiz gəp bilən bütüdüğən iş əməz. Bu vaxtda balılarını quçaqlaşdım başqa, siz yəni özünüzdə mi quçaqlaşınız, özünüz gəmə yaxşı tərbiyələrini qılışınız gərək. Balılarının içki hissiyatının arxısındakı ihtiyacını texmi yaxşı ətraflıq düşünüb bekişiniz gərək. Keyfiyyatınızı özünüz eniq körgəndə, düşəngəndə və özünüzdə keyfiyyatını qobul qılğanda, o əndən təbii yox aydı, şundaqla balınızdan aldı da başqıca usullar bilən aşkarlanmaydı. Keyfiyyatını qubul qiliş, keyfiyyatını kontrol qilişdən birinci qədimi. Biz özümüzdən keyfiyyatı bilən düşmən buluşunu toxtatqanda, andın taşqi vəqələrini bir tərəf qiliş iqtidarımızı küçə etəliyimiz. Keçədə uxlaşdım burun ballar ilə piçirləb paranglışış, hikayelərini oxub yeriş. Bu, nəhayət yaxşı bir usul. Həməylən bilimiz ki, maaribda mükemmellik yox. Balı tərbiyələşdimə oxşaş mükemmellik yox. Fəqət öz ara siziş, his qiliş və alğı bir sişli buludu. Biz bəlkim yeni xapı buluşumuz mümkün, ləkin amal tapsaqla, səlbi keyfiyyatının ata-ana balı münasibətik bolğan təsirini ən tönçək çüşürə aləyimiz. Biz keyfiyyatımızda texmi kontrolu qılalaydıqan bulsaq, bar-bara balılarının könüldəki ən muqim bir şençki aylınıb, balının keyfiyyatı və onun ilgirləş yolunu, şundaqla özümüzdən öz yetiliş yönelişini məqumlaşdır alayımız və texmi zor kapalət geliştirə alayımız. Çünki könüldəki tağdək bir işençilik bir yer buluş, bulub mu əgər bu işənç ata anısıdın kəlgən bulsa, bu ən esil iş buludu. Ahırda bizdən erişkinimiz texmi xoşal, texmi məsuliyyətçən balı bulublu qalmay, yenə keyfiyyatı texmi turaqlıq və muqim bolğan kudretlik özümüzge erişimiz.

Jungo bilen Angliya maşina adam kesbi hemkarlığını küçeytip, köp sahada kullanış yeni menzerisini kengaytti. Tövendi dektanla programımızın tepsili mezmundurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlaşıcılar. 2026 yılı Cungo bilen Mısır diplomatik münasifet ornatkallığının 70 yıllığından ibaret tarihi peytini kütüv aldı. 70 yıllık boran çapkulluk, birlikte algı ilgirilgen şereplik musabını əslesek, dostanı almaştırış, əmkarlışıp ortak payda ediş, başını ahırı işki devlet münasibetinin asası alaylıgı. Birdek itibarlaşıp kelgüsüge hüzünlüş, başını ahırı işki devlet terakiyatının asası reytimi bop geldi. Mısır yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika devleti. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunkur cipsilaştırış arqısı da ixtisas soğudu hemkarlığı kölemli kenaytıştın süpətini özdürüşge özgürüp tərəqi qılvatqan devletlerinin özara mənpəti yetküzüp ortak payda ilişi zaman yulaştırışını birlikte əmelga şuruşunun canlıq səyibisini pütməkte. Cungo Mısır ixtisas soğudu həmkarlığının yuxarı süpətlik tərəqiyyatı, işki devlet başlıqları tüzgən plan və strategilik yetəkçilikdən kəlgən. 2014 yılı Cungo bilen Mısır umumüzlik strategilik həmraqlıq münasibeti ornatqandın buyan, işki devlet rəhbərləri işki tərəplik, köp tərəplik sorunlarda köp qatın buçuruşib, işki devlet münasibetinin dərəcisini davamlıq östürüşke puxta asas saldı. İşki devlet başlıklarının stratejilik planlayışı arkası da bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusu çoğunkur cipsilaştırılıp, işki tarafının əməli həmkarlığı için kən istihbal içilip, canlıq kartini sizip çıkıldı. Yuxarı qatlamlıq layihənin yetekçiliği de əməli həmkarlıq türleri bir-birləb əməliyleşib yıldız tartdı. Jayşö Şiri şehirdeki elektrileştirilgen yeni relislik tömür yol liniye boyudaki 5 milyon ahalının seperge çıkış ünümünü zor derecede östürdü. Asvan Kumluqadaki Kangvingbo yorukluk volt elektri istansısıdan Süveyş koltuğudaki şamal küçeği generatorlar gıça. Cungo texnikisi Mısır'nın pakiz energiya nisbitini 42% yetküzüş strategilik nişanını tez işgaşırışıgı yardan berdi. Cungo Mısır, Tayda Süveyş ixtisas soğudu həmkarlıq rayonu çöllükten zaman yulaşkan sanayet yeni şehirge

Canı-can menfaatini asas kılgan bu hılı kat'i kollaş, Cungu-Mısır hemkarlığını terakki kılvatkan devletlerinin samimi itibahlığı, birleşip özünü kudret tapduruşunun ülgüsüge aylandırdı. Hemkarlık terakkiyat üçün, terakkiyat halk üçündür. Cungu bilen Mısır ixtisas soda hemkarlığı da uzaktan buyan hakiki, samimi diplomatiya ideyesi de başını ahir çan turup, işki devlet halkının ortak arzusunu mevka kılıp, halk turmuşunu yakşılap, halkamısının erişiş tuyusunu küçeytip, halk üçün bəxt yaratışını başını ahir hemkarlıqının tüp mevkası ve yadroluq məqsid kıldı. Cungo bilen Mısır özra menfaat yetküzüp ortak payda aladığan ixtisas soda alaqısı da, hem zor ul əsləh kuruluşu türlerini birlikte ilgir sürüp, işki devletin uzak müddetlik terakiyatının qattıq detal asasını müstəkkəmləb, ixtisatının uşqandak terakki kılışıga puxta asas saldı. Hem dikkatini puxralarının turmuşuğa yakın, el kalbini illetidigan kiçik hem güzel xalq turmuşu kuruluşuğa merkezleştirip, İnçki işlerden tutup küş çıkarıp, terakiyatının en ahırkı bir kilometrini aştı. Yezgiligi ve halk durmuşu sahası da, Cungu karhanları Mısır'nın kumluqta 680 netçi kuduk burğuluşuğa yardan berip, Kakas kumluqni tedirci munbet etizgi aylandırıp, Şocay'nın yezgiligide soğuruş ve ahallarının içimlik su meselesini hakiki hal kıldı. 2025 yılı yol koyulgan Cungu-Mısır yeni ümit bakımcılık texnikisi boyunca tərbiyeleştirip, tonji kararda 100 yezi ayalını nepke eriştirip, kesb zanciri boyunca bakımcılık bilen təminledi. Tərbiyeleşki katnaşkallar 45 günde texniki ögünüp aldı. Her bir ailenin 33 kerimi 10 min Mısır pondi açtı. Bakımcılıkının iyi buluş nisbeti zor derecede eşip, Kiçik hem güzel, xalq turmuşu hemkarlığının ülgüsü bop kaldı. Huawei Qatarlıq Cungu karxanları qanat yaydırgan ICT ixtisaslıqlarını tərbiyeləş türü təxminən 40 min Mısırlıq yaşını tərbiyeləb, Şocayının ixtisatını muqumlaşdırışı, xalq turmuşuğu nəp yetküzüşüge mühim töhbü qoşdu. Bu xil qan berişdin qan işləşkici bolğan buruluş, Cungu-Mısır həmkarlıq nəticələrini Mısır xalq amısının həqiqi erişiş toyğısıqa aylandırdı. Yenilik yaratış olğı ilgirləşdin hərkətləndirgüş küçü. Yeşil buluş həmkarlıqnın asası. Dünyada yeşil tövən karbolluq tip özgərtiş qədimi tezliş vatqan dəvir çoğun vəziyyeti də, Cungu bilen Mısır ixtisas soda hemkarlığını davamlıq əlalaşdırıp, dərəcisini östürüp, ənənivi hemkarlıq sahalarda üzlüksüz büz şahslı qılıp, yeni energiye, tövən karbolluq ixtisat, yuxarı texnikilik, yasımçılık qatarlıq güllənmə musabıqı yolu da çoğunqur kengeyip, hemkarlıqının pentexniki tərkibini üzlüksüz aşırıp, yeşil miqtari və yeni miqtarının toluq ikerliğini namayan qıldı. İki tərəfinin ixtisas soda münasibətigə üzlüksüz yeni hayati küş qoşdu. Pakiz energiya həmkarlığı sahəsində iki dövlət birlikdə yeşil energiyanı içişini çoğunqurlaşdırdı. Mısırdaki ən çoğun yəkitəllik yoruqluq volt türü Mısır Osvan Kangvin bu 500 megavatlıq yoruqluq volt elektri istansisi 2024 yılının ahırda resmi iş giriştirilip, Mısır'nın energiya kurulmasının tipini özgertişige puxta tirek bulup, her yılı Mısır'daki 256 min adetki ailenin tok ihtiyacını kandırıp, 760 min tonna karbon tüt oksidini az koyup berip, taşkatma energiyagi tayin işini ünümlük azaytdi. Ekologilik ünümü körnerlik boldi. Yokur texnikilik yasımçılık katlımı da Cungu bilen Mısır dikkatini Mısır'nın sanayetleştirişdiki yetersizliği merkezleştirip, yerli kesiplerinin süptünü östürüp derecesini yokur götürdü. Cüşi Mısır Eynek Talası işlep çıkırış bazısı işe giriştirilip, Mısır'nın Eynek Talası kesbinin yokluktan barlıq kiliş, acizliktin küçüğü iştek halkımı terakiyatını bivasta ilgir sürüp, Afrika rayındaki kölümü aldın Katar'da turduğun Eynek Talası işlep çıkarış bazısına aylanıp, Mısır'nın yeni materyal kesbinin terakiyatıdaki kem tüklükünü toldurdu.
Jeli Avtomobil şirketi Mısır Avtomobil Yasaş Zavutu'nun pütüp şıkkırıştırılışı, Mısır'nın yerlik avtomobil yasaş kesip zencirinin

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ligirli vatkan radyoğunu bucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlış olanı karşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi otları yaş, yaş kadrlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Özününkinin rast dep turabilişinin, azıraq neticegi erişipla, özüge temanna koyuşunun aldın eliş gerek. Her tarafının pişkırını anlısak, ekval inek boludu. Birli tarafının pişkırını anlısak, ekval tutuk boludu. Okşaş bolmağan sadalağa kulak seliş, yaman işemez. Köp ketimlik inkarını inkar kılış ceryanı da, yürgüzülgen mulayize, çıkırılgan tedbirla, emliyetki uygun kiludu. Мән, намыратланы дәл жайда юләш стратегиясіні маны мошындақ чон құртай шүріп, тәтқи қылыш асасыды оттыру қойылар. Намыратлықтың құтылуш, намырат амының сәмімі үміді. Шындақла, пеш қадам инқылапчыланың ұзақтың бойанқы арзу осы. Әгер намыратлықтың құтылдырыш қызметіні яқшы ішілі әлмісек, намырат райыладыки пұқраллаға юз келәлмейміз, پیش قدم انقلابچلاغی ما یوزگیل المیمیز. پارتیه 18. قرلتی یپلیب ازاق اتمی، من خوبی اولکسنن فوپین نایسیگی بیرب نامراتقن قتلدروش خزمتن تشوردم. پارتیه 18. قرلتیدن بویان، من مرکزلیک توتاشکتگن 14 آلایده نامرات رایوننن هممسینی آیننیب چیقدم. یعنی کلیب هر ییلی بیرب تردم. پات پات بیرب تردم. Біз ұдыл намырат айылығы кіріп, әқиқи намыратланы көріп, әқиқи намыратланы өліп, намырат райылладығы қадырла аммының пішкіріні бейвасты аңлап, намыратланы өләш пішкір елі вә тәдбірлеріні үзліксіз мүкемәлләштіріп, қызметләні үзліксіз алғы сілдетіп, мехір муабәт білен тұтып, асаси мәқсәтіні әміліет көрсітіші өәдіміз білен тұтып, ақырда бүтін партия, Бүтін мәмлекетнің ортақ тірішчалықы да намыратықтың құтылдырыш өткілігі ожым қылыш жаңы да ғалбы қазандық. Бұныңдың намырат райыладығы кән амма фұшал болды. Пеш қадам инқылапчыланың ройымы тәсәлі тапқысы. Әмілетін шықш қылыш, әқиқатны әмілетін іздәшті чыңтұрыш, пәкәт пішкір қылыш ұсулы мәсілісі болыпла қалмай, яна партивилікнің күшлік болуш болмаслық мәсілісідір. Нөәтті қадырла қошонының әмілетінің қарғанда, әқиқатны әмілетін үздәшті чыңтұрышта, ән әлқылышқы тегішлікі партивилік мәсілісідір. Дадам, партиіміз партивилікі әхмет берді. Меніңче, әқиқатны әмілетін үздәшінің өзі ән чон партивилік деген еді. 1943-лі Yen'ende kadırlarını teşhürüş hareketi başlanan. Gomindan eksiye çıkışları, inkılabi tayanç bazılığa edep, sındırmıcılık, buzgunçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda, kadırla koşununu estaydıl teşhürüş tamamen zörür idi. Lekin, emmini hizmet ceryanı da düşmen ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu, bu hizmetki konkret mesul bulgan kanşın, Çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, ədəb, qıstab xırar qıldırış və xırarıqı işinib keçiş yolunu tutqallıqdın, kadırlarını təşviriş xizməti də eğir-eğiş körülüb, bir monçən nahəq, yalğan, xata deyil o kilib çıqqan. Dadam şu çağda Suida Vilayətlik Partiya Komitetinin şucisi bulub, Suida Sıfə Məktibidiki Nurğun Oquqçının tən cazası işiltib, qıstab xırar qıldırışıqı çıdamay, Yalğan ıqrar qılışqı məcbur bolğalıqıdın xəbər tipib, intayın içinğa. O, çonqır təşürüb tətqi qılış arqılıq, ideyəvi tonuş məsilisi bilən siyasi meydan məsilisini pərxləndürüş. Qadırlanı təşürüş xizmətidiki kənəytivitiş xatalıqıdın saxılınışını ehtiyatçalıq bilən otturuq qoyğan. Həm də alaqıdar əhvallanı Partiya Mərkizi Komiteti və Qərbi Şimal Biyorosuqa əynən inqaz qılıb, Партия Мәркізі комитетіға қыстап қырар қылдырыш вә қырарыға ішініп кетішіні вақтыды тосуш. Солчыл қаталықын түзітіш тәкліпі бәрген. Әйні чағдекі әквалда бұнда қылыш наайты зор сияси қауіп қатәргі тәвәккіл қылғалық еді. Албоке, дадам партияғы садық болышта ялған кеп қылмаслық керек деп қарғашқа, бұ қауіп қатәрге тәвәккіл қылышқы разы болған. Nailik Partiya Komiteti şucilerinin yaxşı ülgüsü Govin Changmu, həqiqətini əmliyyətinin izdəşinin nəmunicisidir.
Dongshan nayesi 1950 yıl 5. ayda azat kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekinişten ilgiri, Dongshan'da telvilece adam tutup, əsker toluqluğan. Aralla 10.000'dan artıq aile ba Dongshan'dan, 4.700'dan artıq yaş ve kıran kişini tutup ketken. Azat bolğanda, bu əskerlik tutulğanlarının aile təvəlleri, Düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəlləri edəb bekitilgən. Eyni çadiki Dongshan Nayilik 1. Rayon Xizmət Komitetinin şucisi Govin Chang əskərlik tutulğanlarını Gomindan tutup getgən. Ulanın aili təvəlləri ziyankeşlik uçurğucula edəb qarab. Düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəllərini uruş apıtıqı uçurğanlarının aili təvəlləri edəb özgərtiş təklifini bərgən. Keyin yuqoridagilarmi bu taklifni qabul qilgan hamda bu oila tavallarini siyosiy jihatda kamsitmaslik, iqtisodiy jihatda barobar muomala qilish, turmushda qiyinchiliki balog'i yordam berish, igi chaqsiz yashanganlarga yezi kanitlar g'amxo'rlik qilishni qaror qilgan. 1953 yil 7 ayda Gomindanning 10 necha ming kishilik qo'shoni Dongshanga tuyuqsiz hujum qilgan. Uçağda aralını saxlavatqan qoşunumuzdaki əskərlə aran 1000 adam bulub, əskiri küş cəhətdə pərx çoğun idi. Lekin Dongshan'daki armiya xalq iradədən sepil hasıl qılıb, ən axırda Dongshan'ı qoğdaş uruşunun qəlbisini qolğu kəltürgən. Uruş apıtıqı uçurğanlarının aili təvəlləri Gomindan tuqqallarımızın tutup getdi. Kompartiya bizni tuqqında görüb, alımızdan xəbər aldı. Can tikidigan iş bolsa mı, kompartiya üçün aralını saxlaşqa razımız deyişken. Demek, xalqning ko'nglini utquchilar haqiqatni amaliyotni izdashga tayinidi. Kadrlarning haqiqatni amaliyotni izdigan izdimiganligini nurg'un jihatdan ko'rilishga bo'ladi. Eng negizliki rost gap qilgan qilmaganligi. Amaliy gap qilgan qilmaganligi. Amaliy ish qilgan qilmaganligi. Amaliy unumni ko'zlagan Közlümügenliki karaş gerek. Şamalı karab iş görüp, kuğuluk kılıdığan kişile, ziddiyetini yoşurup, işini perdazlap körsütüldüğen kişile, teşi palpal, işçi galgal işlağı berilip, emeli iş kılmaydığan kişile, şöhret perestli kılıp, köz aldıdaki menfaatki berildiğen kişilerinin hemisi hakiki materializm cemez. Bulanın hemisini şahsi gharaz vesvesi salgan. Yaş kadırla Parti veliki arqılıq puttirap duruş, işqilişti çıng turup, səmimi gəp qiliş, səmimi işqiliş, səmimi adam buluşni, parti velik cəhətdən tərbiyyiliniş və çınıqışnın muyum məzmonu qilip, həqiqət çıng turuşku cürət qilip, müstəqil fikir yürgüzüşkü mayır bulup, rastçil, əməliyyətçil buluşdi çıng turuş gerek. Bu, partiya və xalq işlərgə paydılıq, şəxsinin sağlam özüb yetilişigimi paydılıq. Səmimi buluş, qalvanlıq əməz. İşini putı qılıdıqalla ziyan tatmaydı. Partiyəgi sadıq bolmağanda, səmimi bolmağanda, qorsaqda cin peyda buludu də, münasibət bağlaş, arqışık izdəş, oquq pul soğudus qılış qatarlıq fırsat pərəsliki berilib, axırda əqıllıqlıq qılməndəb, özü ziyan tartıdı. Üçüncü, məsuliyyətini dadıl zimmə geliş. Netice artışı mayır buluş gerek. Kadırlarının mesuliyeti, şundakla kımmeti, iş kılış, işini zimme gelişti iş badılınıdı. Partiyanın kadırlarını erkaysi iş oğruları koyuştaki məksidi, ergizmo, emel tutkuzup, rahat körsütüş bulmasın, belki ulağa mesuliyetini yükleş, iş kıldırış. Islahat, terakiyat, mukumluk hizmetleri nait köp. Xizmətlərini yaxşı işləş üçün məsuliyyətini zimmə geliş, nəticə artışıq doğru gəlidir. Məsuliyyətini zimməgə almay, qılıdığanı qılmısa, icra küçü, cəngvarlıq bolmısa, cəngdə məqlub boludan gəp. Məsuliyyətini zimmə geliş, nəticə artışıq üçün həqiqi tutub, əmili işləş, baş çökürüb, capağı cıdab işləş gərək. Quruq gəp setiş, Əmini iş qılmazlıqqa ərgiz bolmaydı. Mən, qərbi cin, şərqi cin solalısıdiki qəlbəm,

Emdarlarının quruq gap setip işini aqsatqanlıq toğrısıdaki hikayeni köp qetim tılğa alğan idim. Wang Yan ulanın içidiki vekillik şahs bulup, gaptallıqta hiç kim onunğa teng kelmeydiken. Gərbi cin sulalısının axırkı yıllarda Cezulanın yol başçısı Şila leşker tartıp Loyang'a hücum kılgan. Wang Yan emir leşker süpütü de koşunga ägişip ulağı karşı caza yürüş kılgan. Neticede uruşta mağlup bulup esirge düşüp kalgan. Şila onundan gərbi cin sulalısı koşununun mağlup buluş sebebini soruganda o her hıl bağını sebep bilen özünü aklap özünün yaş vaktinin tartıpla hakimiyet işlerine katmış bakmakalıkını etkan. Şila onu eyiplep, namın bütün iklimi tarkaldı. Sen yaş vaktinde de orduğu kırıp, muş yaşkıca muyum vazifelen ötügen turukluk, ordunun hakimiyet işlerine katmış bakmakan deysen ko. Hakimiyet işlerine buzgunçılık kılgallık, hanlı aldaş cinayeti emes mi o digen. Kiyin Şila Adem evetip, Wang Yan'ın kallısını algan. Wang Yan ölüm aldı da əsrət çekip, öz vaxtı da saxtılı kılmay berilip işligen bolsam, bu halı düşüp kalmasdım degen. Reallıqdım o, muşunda quruq gap satıdığan, əmeli iş kılmaydıqalla nahi tüküp. Məsələn, bəzilə gap kılış kusta, əmeli işləşki çolta, şuar toğlap koyupla, hizmetini əməliyleştirdim deydi. İradisini eğizdılı ihbadlaydı. Bəzilə söylət vazlıq, şəkil vazlıq qılıp, dağduğu peyda qılıp, işini kolunun uçudurlu qılıdı. Yani bəzilə pasıplıq, boşanlıq qılıp, əpləp səpləp künü ötküzüdü. Yukurdun sürüştürsə az dola midirlap qoydu. Sürüştürmüsə iş qılmaydı. Teximi yamını, bəzilə qıl digənini qılmay, qılma digənini qılıdı. Hətta yukurunu aldap, tövəndikilədini yuşurup, saxtı bəzilə qılıdı. Bu yıl kirgenden bu yan, bazı caylarda yokumunun aldan iliş tizgilleş, tabi apetki takabul turuş, ekologiyelik muhitini qoğdaş, bir xatar işlep çıkırış xatarlıq cihetlerde, undaq ya ki bundaq meselele körüldü. Təşürüp inixlinişçe, bunun iki muhim bir sebep şu ki, bazı kadrla stılda əmeliyyatçıl bulmuğan, hizmetini puhtu işlemigen, məsuliyetini əməliyleştirmigen. Mesuliyetini zimme geliş bilen netice artış bir bütün gevde. Netice yaratmağallıqının özü mesuliyetini zimmege almağallıq. Netice artış üçün çokun mesuliyetini zimme geliş gerek. İş kılganda hemişe xavip xatarga uçurap durduğan gep. Cahanda nedim o onç köp tınış aman onçluk bolduğan iş bolsun. Muşunda xavip xatar bolğaşkıla mesuliyetini zimme geliş doğru kiludu. Hizmetinin hemisi şunca asan bolsa, hemmili adam ödüsünün çıkalısa, ondakta mesuliyetinin zimmigi ilişkinin takitleşinin neme acıdı. Şey ile köpünce hallada muşundak buludu. İşkilişinin korkan siri şunca asan çatak çıkıdı. Zidiyetin əgip ötüp ketmekçi bolgan siri zidiyet yolunu şunca tosup koydu. Eksce canını dikip koyup tevekkül kılışka. İşleşki cüret kılıp, yol vasparlıkını bilip durup, tak çıkıştak irade bilen, hakiki iş kılgandıla, zidiyet ve kıyınçılıklarını hel kılış mümkünçilik tuğuludu. Ben Fujian'da işleyen vaktimde, Fujian ölküsünün ormançılık çoğun ölküsü ikeliki. Ken ormançılığının altın tağ, kümüş tağının bağırdı yaşap turukluk mu, namırat durmuş keçirvat kalıkını közdü tutup, mülük hukuki təvəliki inik bolmasılı qatarlıq tüzülme mexanizm məsilisini əlqiliş üçün orman hukuki tüzümü ıslahatını yolu qoyuşku türütkü bolğan idim. Eyni çağda bu ıslahatın yolu qoyuşunun xətri bağ idi. Asaslıqı aldın qəsrinin 80-ci ilri bəzi caylada dəldirəklərini qalaymıqan kesiş əkvalı körülgəllikdən mərkəz tağını ailəgi bölüb bir iş xizmətini vaxtınç toxtatqan idi. Aradın 20 netçili ötüp getdi. Tağlağını yana ailəgi bölüp bərgili bolamdı yok. Bununğa köpçülük birnəmə deyənmidi. Mən qayt-qaytı oyunuş arqılıq, orman hukuki ıslahatı, puralanın canı-can mənpəyətigi münasuvətlik.

0: Bu mesele hal kılınmasa, ziddiyet aman bir günü partlap çıkıdı. Yanıla kançı baldırı hal kılınsa, şunçı yakşı. Onun üstüge, ixtisat terakki kılsa, dekallarının turmuş seviyesi ötse, deldereklerini kalaymıkan kesiş amilleri azıydı. Siyaset yakşı tüzülse, usul doğru bolsala, xavp xatarını kontrol kılgılı boludu dep kardı. Bir kararı gelgendikin, biz tağını kandak bölüş, derekni kandak kesiş, pulni nədin tepiş, yalğız ailelerini kandak kılıştın ibaret, bu töt qiyin meselini tutup durup, çonkur təşürüp tətqi kılıp, qayt-qaytı dəlilləp, qaratmalıqı ige ıslahat tədbirlerini otturğu koyup, memleket boyunca ölkü dərcilik orman ıslahatlığı dair tuncu öcətini şekillendirdik. 2008-li Merkezinin 10. numarlıq öcidi de Fujian ölküsünün orman ıslahatı tecrübesi umumüzlük kabul kılındı. Şıklışta cesaretlik buluş, emel tutuşta mesuliyetçen buluş gerek. Partiye ve halk paydalıklı iş bulurken, kıyıncılıktan baş tartmay, mesuliyetten kaçmay, dadıllık, katilik bilen işleşimiz gerek. Razımen can bir iş ki bolsa elgi paydalık. Baş tartmay men apettin yattır, mağı sahtılık digen eni şu. İş kılış, ıslahatın tutuşta, mukarar alda, hazırkı menpeyat endisigi çekilidigan. Bazilerinin pişliqigi tegidigan gep. Neticede bazı talaş tartışla kilip çıkıdı. İş kılış, ıslah kılış, ziddiyetini hel kılışta, bazı talaş tartışla adın. Hatta top tenledin hali buluş des. Taşını suğu taşlısak, dolkun peyda kılgan yerde, birer işini vücut çıkırışının onuşluk buluşu mümkün mü? Talaş tartıştın korkup tügülü bilip, kılışkı teyişlik işlanımı kılmaslık, komünistlerde buluşkı teyişlik pozisyemez. Her kaysi terep tikilerinin talaş tartışığı soğukkallık bilen muamılı kılış. Onu akılanilik bilen tehlil kılış gerek. Doğru işgeliki cezimleştirilgen, emeliyet terapidimi ispatlanan işten herkiz vazgeçmezlik gerek. Ovalçılık uçursu mu? Tıl ahanet anlısı mı? Mangan yoludun kaytmazlık gerek. Şunun bilen bile, gumanını tügütüdüğen, ortak tonuş hasıl kılıdığan hizmetlerini yakış işlep, çünüş ve kollaşını en zor dercide kolgu keltürüş gerek. Başkalarının tenkidi oğruluk bulsa, onu kemterlik bilen kabul kılıp, pahalı tüzütüp, hizmet layihesi ve siyaset tedbirlerini tihimi ilmi, tihimi mükemmel kılış gerek. İş kılışta irade, çıdamçallık, özünü tizgilleş iktidarı intayim mıyım? Cüretlik, parasetlik buluş intayim mıyım? Nurgun işlani izcil devamlaştırıp, vücut çıkarsakla, talaş tartışla özlükünün tügeydi. Törtüncü, prinsipti çın duruş, dadırlık bilen küreş kılış gerek. Prinsipti çın duruş, komünistlerinin mühim hısıldı. Bir kadrının layakatlik ya ki layakatlik emezlikini ölçeydiğen mühim ölçem. Hazır bazı kadrla inaklık hemmedin ela digenini hata düşünebilip, hedisila ken korsak buluş, inak ötüşünü tekitlep, yakışacak bulup, siyasi prinsipal meselelerde mücmellik kılıp, çoğun hak, çoğun nahak meselelerde anlık mötever bulabilip, naçar hadisele bilen kar bulmayı batıdı. Yani bazıla cihansazlık, yumulak tavuzlu kılıp, gep kılış, iş kılışta, işinin kelişige, vaziyetinin yönlişi kırıp, dolkongu bekip, ikıvatıdı. Şamalgı bekip, ikıvatıdı. Bu, partivilik prinsipi kılıp, onu katı tüz düşerdi.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektebi'nin küzlük okuş mevsimi otturu yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmıdır.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgusu. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

Hey, qadirli dostlar, programımız davomlashyapti. Tövende hanım kızlarga güzel tavsiyelerimiz bar. Diqqatingizga davomliq programımızda bo'lsin. Qaraydigan bo'lsak, nurg'unligi ayollar chiroyliq bo'lganlikdan emas, balki mijozi o'ngliq bo'lganlikdan güzel ko'rindikan. Ba'zida kishilik turmushimizda biz o'zimizni bayqamagan ahvolda o'zgich xarakterga ega ayollarga xonim qizlarga uchrab qoldikanmiz. Ular xuddi yiqimliq manzara yoki yiqimliq musiqaga o'xshash bizni ixtiyorsiz maftun qilib oladi ekan. Xarakter sehriy kuch ichidagi eng muhim omil. Bu tashqi qiyofat, shundoqla oila muhiti, madaniyat sapasi, estetik qiziqish, qimmat ko'z qarshi va psixik qurilmasidan tarkib topgan bo'ladi. Xarakter yana muqimlikka ega. Sizning xarakteringiz qandoq bo'lsa, shu xarakteringiz sizga bir umr hamra bo'ladi. U hargiz xohlagancha kiyib, xohlagancha selvatli bo'ladigan kiyimga o'xshamaydi. Shunglashqa anglovchi do'stlarga tavsiyam shuki, xarakteringiz go'zal bo'lsin. Güzel huy sizge hemra bolsun. Güzel netice sizden bolsun. Güzel küyme hem sizden bolsun.

Radyonuz dostlar programımızı kayıtıp geldik. Muhabbette bundak bir sual var. Söyüş müyüm mü, söylüş mü? Bununla kişiler bundak cevap verişidir. Bir kuş üçün on kanat müyüm mü, sol kanat müyüm? Demek kaysı müyüm? Her çikilsi müyüm? Meyli bir güteydi ya ki ötmeyli, meyli kandak netice çıksın, özümüz amrak adam bilen ötküzgen her bir minut ne kadirleşimiz gerek. Paranlaşkallıkımız ne, klişkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızı mı kadirleşimiz gerek. Çünkü o nurgun yılladın kiyin hayatımızdaki en güzel eslemeler bop geliş mümkün. İsanızda bolsun. Hayatınız ne üşmelik bilen emez, belki muhabbet bilen doldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Rencidken bolsunuz epo soran, rencigen bolsunuz epo kılın. Çünkü bu hayat intayın ıska. Gülünü külgen gibi yerim, kalıpını söygen gibi yerim. Söyüş bekme güzeldir. Muhabbetlik nakşılarımız, muhabbetlik en şu kalıp.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hazır mı ise de? Şu çağda koş güzel akufkulağa özünün Charles bilen toy kılmakçı boğalıqını etkan da ula onun şunçilik kopallı kılgan. Hatta Stuart Charles ni ya ki Scarlett ni boğmağan da özünü öldürüp almakçı boğan. Yeni dehi üç elimiz tan ölümüz mü degen. Şu çağda ula hemisi şunçilik ciddilişip ketken idi. Brent soyleni əgip kitelmeyi vatamdu. Sor deyim ilaniye. Çırayda hoşal külkü oynadı. Bırak Kennedy efendi. Ha o mu? Frank Kennedy hazır mı şundak? Özünün sayısın öz kokup şuru atıdı. Yani eğiz aşma jüri verse Max'tın zadı nime de bir günü sorayım ben. Brent'nin közle avatkanı küçük kızım. Karin mu? O tiki balığı? Scarlett hayran kalan telepizde ahir gepki arlaştı. O senin toy kılgan vaktindikiden bir yaş neçi aylı küçük han kız. Dedi Geralt onun gibi karşı durup. Burun kışı gittiğinden sınlıngı köz düşkünüge tarlı kılıp atam sen neyme? Melania bundak uçuk keplege adetlenmegen boğaşka şu an kızırıp getti. Neyme kılışını bilenmey, Darrow Peter'a gıza keltürüşünü buyurdu. O yana O'Hara efendinin konkret adamla üstüde sözler bitip, bu kitimki sepirinin məksige köçüp getişten ensirap, gepni başka mezmungu yötkeşinin hiyalı da mı buldu? Lekin layık gep tapalmadı. Geralt bolsa gep haldisi teşilip ketkendek toxtumay sözler vatattı. Anlap bir yerdiğen ki adamlı bolsa onu gep kiseliş acizsiz edi. O yana maddi buyumla təminat ornının ihtiyacının ayma ay eşip keti vatkallıqı. Jefferson Dawes'nın iligar ve ahmaqlıqı. Şimallık albastıla köp pul berip, əskerliki ilivağan İrlandiyeliklerinin lükçeklik kılışı vatkalları üstüdümü sözledi. Üstelgi kıza keltürülüp, işki kız orulardan turuşkanda Geralt kapaklarını türüp, kızı sürlük karap koydu. Andın onunla öz bilen yalğız kilişini etdi. Scarlett amalsız Melania'ya karap koydu. Melania mu ilaç kılalmay kol yağlıqını meciklığını çe sertme işkini boş yepip koyup çıkıp getdi. Kanda kızcak, dedi Geralt özgü bir romka vino koyup. Tolkağının bir neç gün bulmayla erdin yeni birini tapmakçı buldun mu? Yaşıkıp sen. Vakırap ketmene dada. Hizmetkarla. Ola allı burun bilip oğandı. Çokum anladı. Bu resvatçılıkını anlamağın kim ba? Beçar apan anlap özünü basamay ağırıp yetip kaldı. Ben bu beşimini kötürelmeyi kaldım. Yüzümüzde çüşürdün. Endi sen beni közünün suyunu yıkıtıp aldaymen deyme. O iştik sözle avatattı. Dırdılla geplerde azırıq təmtirap kelevat kalıqı bilindi. Çünkü Scarlett'nin közlerinin çörüsü kızdırışka, ağızı ömçi işke başlayan idi. Mən seni düşünüm mən. Erin ölgendin ki yılla başka birisini tapattın sen. Bugün mən sana köp kep kamayım mən. Menin kızımın nam atıqını oyuncu qatardı körgen kapitan Butler degen o çıraylıq adam bilen sözleşişim kerek. Ət degen de, jığlamaylı koy, meni jığlap koqtanmay sen. Kılç paydası yok. Senin yani bizden yüzümüzü tökmezdikken üçün ət degende seni tarağı ip getmekçi buldum. Jığlıma obdan kızım. Karğına, ben sana neyme geldim? Çıraylıq mekan? Kara, bir kolumunu on kıl almayı atkandı. Neymiş ki beni şuğunca yerden bu yerge kel türsen? Boldı jığlıma. Melania bilen Peti Pat'nın uxlap ketkenge xeyli boldı. Lekin Scarlett'nin közlerge pekatlı uyku kelmeyi atattı. Jürge ensiz eğip turu atattı. Atlantağı əmdili ögünüp qalğanda qaytıp ketiş, berip apsığı körünüş, ne kadar korkunuşluq işe. O ölsümü apsının aldığı berişini xalamaydı. Dadısı əktimən desə, ölü bilişi mi mümkün? Şu çağda əmmisi bağırtaşlıq kılışkınığı püşayman qanmay qanmaydı. Onun beşi ısıq yastıqtı tınmay örülüp duraddı. Bir çağda jıraqtın kelevatkan bir avazını anlıqandak boldı. O avaz şunçilik aciz, aran anlıqıdak bosu mu, onun tonuşluk edi. O orundan turup, derizden tübüge geldi. İşki tarifedeki derekle girelişip ketken çoğun yol, yoltuz kaplap ketken asman gümbizinin astıda kapkarı körünüp turaddı. Avaz barğansere yıkıllaştı. O paytonun, atlanın ve adamlarının avazı edi. Scarlett anlap külüp ketti. Çünkü o İrlandiyeliklerinin teleppüzü. Veski işken adamının Pakar Harvedeki Pekin diyen nakşını toğlap kilovatkan avazı edi.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Nashriyatı nashr kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka sarıxıl programlar da bulsun.

0: nimadan başlasangiz bo'ladi? Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
1: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
2: Velosipedni menga men deb minib ketdim. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
3: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
4: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qiladi.
5: Sırtta aptap ne mi degen yakşı?
0: Yol boyunun manzırsı ne mi degen güzel?
3: Hava ne mi degen sap?
4: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.
6: Kızbek kaltışken.
0: Kandak deysen.
6: Kaç günü bir toydışkimiz ne? Yigit kızının aldı da gül götürüp meyşka uğurlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
7: Men gül bektik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
6: Gül kız. Sen bu geplerini ne diyorsun gen?
7: Kitaptın.
6: Tünögü malım bizden bahçığa apırıp oynatkan pek pek güzelken.
0: Gül kız kandak mı dedi?
7: Keldi bahar, küldü günce. Köngül yayırdı, gül ışıkı da ağandan urup bulbul sayırdı.
6: Bu kayış kitap tık yapıp gitti hem de.
7: Bu mehbi, deppe meyme.
0: Gül kız ameliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen ile andın gepni onlap kılgılı boludu.
6: Ne, köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
0: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakşı kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanaya apırıp gireyim.
8: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 üyelik bu soğukat kutsi, ulan misli derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
9: Buraya sadece doğru deydu. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokun. En kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
10: Keşli kızada göçmay köpüp getmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
9: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofil işçi olay. Kavap yer pek toyup gitip deme azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü tohtutadığan, tümür tuluklaydığan azrak doğru istekle buldu.
11: Oyca, ben bulama kaldım.
12: Karısına kütüneş, sağlamlık kızı yalık.
10: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işin taşlıgandım bu yan. Zihnim alayda urgup durduğum buldu.
9: Bir aram bolsam doktoru görünmen. Hem de her kız mı karısına şıkmaymen. Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütüneşken.
13: Ben Norgun işçi hizmetini başkurum. Mel yolla baylık yarattı atım. İşini men ki kanun göçü baş tapşuruş. Karhanıcılanın desmayısı.
0: İşçiler beni çolgan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
13: Benim bir vakti kürsüz üyün, sansızlığın kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakti kürsüzü mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
4: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhakkak kazış için aldı bilen layık tatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
10: Yeme içme seni uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
9: Adem sendek döt olam dey.
14: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.